Hakikat şehrinde bir güzel gördüm, bir göreni göremedim. Ne çare, sevdayı aşkından yanıp kül oldum. Bir bilen yok, soramadım. Ne çare. Bir zaman bekledim Leyla Dağı'nı, bir zaman bekledim Gül Budağı'nı, bir zaman bekledim yar otağını, basılı yar olamadım, ne çare. Andelibin işi ahüzar olur, o nasıl güldür ki tezce har olur. Bir gönül kul olur, gah hünkâr olur, ben bu sırra eremedim, ne çare. Bir gülün ki harı vardır, yar demem. Kansız didelere ahüzar demem. Yüzünü görmeden yârim var demem. Ben bu yâri bulamadım, ne çare. Niceleri yâr der gönlü binada, niceleri yâr der gönlü zinada, nicesinin gönlü bey-üşşirada, bu yar kimdir bilemedim, ne çare. Duydum ki yârimin yeri kaf imiş, dillerde söylenen kuru laf imiş. Aslını sorarsan nunu kaf imiş. Payine yüz süremedim, ne çare. Medet pir-i sani, bir gör halimi. Bu salihe çok ettiler zulümü. Aç vuslat perdesi, göster gülümü. Çok ağladım, gülemedim, ne çare.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya.
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'el

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: kadar.
1: Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iade eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Rabb.
1: Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan,

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

0: ol.
1: Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

ذكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا موصوف من وحده.

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya!

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin dayanağı, ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, ey müminlerin dost ve sahibi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün bakanlardan daha iyi gören, ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey, ya kaimen ala kulli şey, ya men la yushbihuhu şey, ya men la yazidu fi mulkihi şey, ya men la yanqusu min hazainihi şey, ya men la yakhfa aleyhi şey, ya men leyse kemithlihi şey, ya men biyedihi makalidu kulli şey, ya men vesi'at rahmetuhu kulli şey, ya men yebgâ ve yefnâ kullu şey, subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nâr.
0: Ey her şeye karşı, her şey için kâfi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena khallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere fermanları olan hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaki ya Fatimatu. Ey Fatıma, kork. Kimden kork? İttakillah. Allah'tan kork. Allah'tan sakın. وَاَدِّي فَر۪يدَةَ رَبِّكَ. Rabbinin sana emretmiş olduğu farzları yerine getir. Eda et. وَاَمَل۪ي amele ehlik. Ve ailenin, çoluk çocuğunun, kocanın işleriyle de ilgilen. Onların işlerini de yap. وَاِذَا اَخَذْتِ مَدْعَكِ. Eğer sen yatağına girmek istediğin zaman, uyumak istediğin zaman, o an olduğu zaman فَسَبِّحَيْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ 33 kere Allah-u Teala'yı tesbih et. Subhanallah de. وَاَحْمَد۪ي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ Ve aynı şekilde 33 kere de Allah-u Teala'ya hamd et. Elhamdülillah de. وَكَبِّر۪ي اَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ Ve 34 kere de Allah-u Teala'yı tekbir et, büyükle, Allahu Ekber de. Fetilke mi'etun. İşte bunların hepsi ne yapar? 100 yapar. Feyye hayrul leke. Bu senin için daha hayırlıdır. Min hadimin. Bir hizmetçiden daha hayırlıdır, daha iyidir, daha güzeldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma validemize radıyallahu anh'a bu şekilde buyuruyor. Hazreti Fatıma biliyorsunuz ev işlerini yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlendikleri zaman Hazreti Ali'ye diyor, sen dış işlerde yaparsın, çalışırsın, nafakanı temin edersin. Hazreti Fatıma'ya da diyor ki sen ne yaparsın? Ev işlerinle ilgilenirsin, çocuklarınla ilgilenirsin. Bu şekilde eşler arasında görev taksimini de belirtmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. Yani kadının asıl görevi nedir? Ev içidir, çocuğunu yetiştirmesidir. Bu basit bir şey değildir. Basit bir olay değildir. Hani sanki bu basit bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor ki annelik en büyük makamdır. En büyük mevkidir, en büyük kariyerdir. Bir çocuğu en güzel bir şekilde yetiştirmek, topluma hazırlamak nedir? Anne babanın görevidir. Fakat burada daha çok kimin görevi olur? Annenin görevidir. Bu nedenle anneliği, çocuk yetiştirmeyi, çocuk bakımını, ev işlerini idare etmeyi kimse böyle basit görmesin. Böyle küçük bir işmiş gibi görmesin. Ev hanımlığını, anneliğini böyle küçültme seviyesine indirmesin. En yücedir, en değerlidir. En varlıklı iştir. En karizmatik işte budur. Çünkü siz hem kocanıza hizmet etmekle, onu ilgilenmekle dışarıdaki başarısını sağlamış oluyorsunuz. Bununla birlikte çocuklarınızı güzel bir şekilde yetiştirmekle, iyi bir terbiyeyle ne yapıyorsunuz? Topluma iyi bir fert hazırlıyorsunuz. Geleceğe yönelik, geleceği böyle mamur edecek güzel, terbiyeli, ahlaklı, düzgün insanları yetiştirme noktasında sevgiyi almış, anne sevgisini almış, annesinden görgüyü almış, babasından görgüyü almış böyle bir evlat yetiştiriyorsunuz. Bugün çocuklarımız baba sevgisinden de uzak kalıyor, anne sevgisinden de uzak kalıyor. Anne de çalışıyor, baba da çalışıyor. Çocuk anne babayla karşılaştığı zaman ikisi de yorgun, çocuk da zaten yorgun. Aile bir araya gelemiyor, aile bir arada birlikte dertleşemiyor, konuşamıyor, birlikteliği, mutluluğunu yaşayamıyor. Bu sefer fertler birbirinden kopuk, huzursuz, güvensiz bir ortam içerisinde böyle tehlikeli bir boyut haline alıyor ve mutsuz bir nesil ortaya çıkmış oluyor. Değerli dinleyicilerimiz,
bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor ki bu ölçüyü iyi bilelim, bu ölçüyü kaçırmayalım. İşte Hazreti Fatıma validemiz ev işleriyle uğraşıyor. Tabii eskiye göre böyle şimdi gibi hazır ekmekler yok. Hemen git fırından al, şuradan al yok veya un önümüze gelmiş böyle incelmiş yok. Ne yapıyorlar? O kendi elleriyle böyle buğdayı veya arpayı üğütüyorlar. Böyle çeviriyorlar ellerindeki değirmenlerle. Elleri yarılıyor. İşte ateş yakıyorlar yiyecek yapmak için. Yani hepsi nenelerimizin çektiğine de bir bakın. Böyle meşakkat, zor işler. İşte Hazreti Fatıma da bu işleri yapıyor ve insan hali yorgunluk da üzerine çöktüğü zaman ne diyor Hazreti Ali'ye? Diyor işte bize bir hizmetçi alsan, hizmet etse, biz de biraz yükümüz hafiflese, ben de daha çok Rabbime ibadetiyle meşgul olsam diyor. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh da Fatıma validemize diyor ki işte babanın yanında hizmetler var, hizmetçiler var. Babana söylesek bize böyle birini verse olur mu diyor. Ve bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek bu istekte bulunuyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o biricik kızının ve Fatıma benden bir parçadır dediği, onu sevdiği, Fatıma'ya biliyorsunuz babasının annesi gibi ünvanlar verilmiş, Peygamberimizin değer verdiği bir kızı, onun bu haline rağmen Peygamberimiz ne yapıyor? Ona hizmetçi vermiyor. Çünkü Peygamberimiz kendi ailesinin ve çocuklarının böyle aşırı refah içerisinde çok böyle zengin bir şekilde yaşamasını istemiyor. Çünkü onlara düşen görev nedir? Dünyayı ellerinin tersiyle itme, dünyayı bırakma ve bütünüyle ahirete yönelme, kendi işlerini kendileri görebilme. İşte böyle bir nesil yetiştirme, böyle bir aile ferdi oluşturma niyetiyle Peygamberimiz uğraş veriyor. İşte Hazreti Fatıma radıyallahu anh Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya bu nasihatte bulunuyor. Ne diyor? İttakillah, Allah'tan sakın ey Fatıma. Yani Allah-u Teala'ya kulluk görevini en güzel bir şekilde yerine getir. Ve etti faridata rabbik. Rabbinin sana farz kılmış olduğu ibadetleri en güzel bir şekilde yerine getir, eda et. Ve ameli amele ehlik. Ailenin, çoluk çocuğunun, eşinin işleriyle de ilgilen. Onların işini de yerine getir. Ve yatağa girdiğin zaman da 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber de. Bu sana bir hizmetçiden daha hayırlıdır. Ve onlar da ne yapıyor? Gücenmiyor. Niye böyle yaptın? Niye bize hizmetçi vermedin gibi herhangi bir tavır içerisine de girmiyor. Tamam diyor, kabul ediyorlar ve bu emri yerine getiriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu emrini yerine getiriyorlar. Ve hatta Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben hiçbir zaman için bunu terk ettiğimi hatırlamıyorum. Diyorlar ki ya Ali Sıffin'den savaşında da mı sen o savaş alanında da mı bunu terk etmedin? Hayır diyor. Orada dahi terk etmedim diye buyuruyor ki Orada dahi terk etmedim diye buyuruyor ki peygamberimizin tavsiyelerini

güzellik olur, bereketin olmasına vesiledir. Bu fırsatı da kaçırmayalım ve değerlendirmiş olalım. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimmü rükû'a, rükûyu tamam yapın, tam yapın, yerli yerince yapın ve sücuda ve secdeleri de. Fe vellezî nefsî biyedihî, nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki inni le erâküm min verâi zahri, ben sizi arkamdan da görebiliyorum. İzâ rakâtum, siz rükûya gittiğiniz zaman ve izâ secettüm, siz secdeye gittiğiniz zaman ben sizi görebiliyorum diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor. Demek ki bize bir emir var. Namaz kılma emri. Namazın şartlarından birisi de nedir? Rükû ve secdeyi tam yapma. Değil mi? Rükû namazın şartlarındandır, içindeki şartlarındandır. Secde yine namazın şartlarındandır. Peygamberimiz ne diyor? Rükû ve secdeyi tam yapın. Yerli yerince yapın. Tamama erdirin. Kıyamdasınız. Kıraatı yaptınız. Ondan sonra rükûya gittik. Rükûda ne yapacağız? Böyle ellerimiz dizde olacak. Dizlerimizi kavramış olacağız. Sırtımız düz olacak. Atalarımız ne der? Büyüklerimiz her zaman bize ne derler? Der, böyle tepsiyi senin sırtına koydukları zaman düz duracak. Tepsi oynamayacak, tepsi yıkılmayacak. Bu şekilde rükuda duracaksın diye bize bir ölçü koymuşlar. Onun için böyle rükuda bizim sırtımız düz olacak. Sonra gözlerimiz ayaklarımızın ucunda olacak. Ayak parmaklarımıza bakar olacak. Bu nedir? Rükunun edebindendir, güzelliklerindendir. Dizlerimizde de ellerimiz olacak ve ellerimiz orayı kavramış olacak. Başımızı böyle sallamayacağız. Başımız da böyle düz duracak. Çünkü Peygamberimiz böyle başını ayaklara doğru sallamayı veya dize doğru sallamayı da yasaklamıştır. Ve başımızı da sallamayacağız. Bu rükunun özelliği. Sonra rükudan kalktık. Akabinde secdeye gidiyoruz. Secdede de ne yapacağız? Ayak parmaklarımız böyle yere değmiş olacak. İki dizimiz yere değmiş olacak. Ondan sonra burnumuz ve alnımız aynı şekilde yere değmiş olacak. Ve iki ellerimiz de yerde olmuş olacak. İşte bu rükunun akabinde yaptığımız secdenin olması gereken özelliği. Çünkü Peygamberimiz diyor, bunlar üzerine secde edilir. Burun, alın ne olacak? Yere değecek. Eller yerde ve erkekler ellerini böyle yere dizlerini yapıştırmayacaklar. Eller yerde, diğer taraf bilek ve kol tarafı ne olacak? Kalkık olacak. Karın bölgesi yukarı doğru çekik olacak. Ve hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimizin eşlerinden biri öyle buyuruyor. Resulullah secdeye gittiği zaman böyle bir koyunun kuzusu onun altından geçebilirdi. Bu şekilde olacak. Erkekler için bu şekil. Kadınlar için nedir? Daha kapalı olmaları, karınlarını dizlerine doğru çekmeleri, onların tesettürüne daha uygun bir vaziyet onlar da o şekilde alacaklardır. İşte secdeyi de bu şekilde yapacağız. Güzel secde, yerinde secde budur. Ve bir de secdeyi böyle gagalar gibi, başını koyup duğu gibi kaldırmayacak. Ne yapacak? Güzel bir şekilde orada kalacak. Tesbihatını güzel yapacak. Rükudaki tesbihini de güzel yapacak. Secdedeki tesbihini de güzel yapacak. Yerli yerince yapacak. İşte Peygamberimiz diyor, bunu güzel yapın. Ha, benim arkama durduğunuz zaman ben diyor sizin ne yaptığınızı görürüm. Bu nasıl görme? Burada ne var? Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir özellik vermiş, hususiyet vermiş. Bu hasaisun nebi derler. Peygamberimize ait özellikler vardır ki onun manevi bir gözle Allah-u Teala onları görmeyi nasip ediyor. Bunun nasıl olduğu, ne şekil olduğunu biz bilemiyoruz. Ama bazı alimlerimiz diyor, nasıl önde iki gözleri varsa manevi olarak da Allah-u Teala omuzların üzerine de ona bir göz vermiştir. O da o anda onları görebiliyor diye açıklamalar getirmiştir. Neticede Allah-u Teala o kuluna birçok mucizeler vermiştir. Mucize nedir? Böyle harikulade şey, yani aklın almayacağı şeye mucize denir. Bu da nedir? Peygamberimizin mucizelerinden birisidir. Allah-u Teala ona bu güzelliği, bu özelliği vermiştir. O ne diyor? Namaz esnasında ben diyor sizi secde ettiğiniz zaman da, rükuya vardığınız zaman da ben sizi görebiliyorum diyor
Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu bu mucizeyi

0: beyan ediyor. Ona göre diyor secdenizi de rükûnuzu da güzel yapın, tam yapın, yerli yerince yapın diyor. Çünkü bu namazın şartlarındandır, namazın güzelliklerindendir ve Rabbinin huzurundasın ve en önemli anda secde anıdır. Çünkü diyor kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır ve kul da bu anda ne yapacak? Rabbisine duasını etsin diye buyuruyor. O anı kaçırmamak lazım, güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتِمُ صَفَّ الْمُقَدَّمِ Ön safı tamamlayın. ثُمَّ الَّذ۪ي يَل۪يهِ Sonra gelen onu takip eder. فَمَا كَانَ مِنْ نَقْسٍ فَلْيَكُمْ مِنَ الصَّفِّ الْمُؤَخَرِ Yani bir boşluk olduğu zaman da diğeri ne yapar? O boşluğu tamamlar diye bize namazda nasıl saf duracağımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu çok önemli. Hele günümüzde çok ihmal ediliyor. Camilerde, namaz kılanlar da bunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, namazda saf çok önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor ki ihtilaf etmeyin, yoksa kalpleriniz de ihtilaf eder. Ve safları sık ve düzgün tutun. Sık ve düzgün tutacak. Ne olacak? Omuzlar birbirine değecek. Aynı hizada olacak. İp çekmiş gibi olacak. Biri önde, biri arkada. Arada boşluk var, olmayacak. Ha, önde bir boşluk var, hemen o doldurulacak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öne geçene ne yapıyor? Melekler salat eder diyor, derecesi yükselir diyor. Ve Allah ve melekleri ilk safa salat ederler, dua ederler. Onlar için mağfirette bulunurlar diye buyuruyor. Ne yapacak? Hemen önde yer varsa öne geçecek. Ondan sonra boşaldığı zaman arkadaki o yeri boşalan yere geçecek. Bu şekilde arada boşluk bırakılmayacak ki şeytanlar arada gezinmesin. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Arada boşluk olduğu zaman şeytanların gezindiğini görüyorum diyor. Bu nedenle bizler namaza durduğumuz zaman İlk safa gelmeye çok dikkat edeceğiz. Önce namaza gelmeye çalışacağız. Boş saf olduğu zaman saftaki boşluğu hemen dolduracağız. Ondan boşalan yeri de hemen arkadaki boşalacak. Bu şekilde saflar tamam olmadan namaza geçmeyeceğiz ki Peygamberimiz ne yapmış? Böyle sahabeyi namazda düzeltmiş. Hatta Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında İnsanlar çoğaldığından dolayı arka saflardaki insanları düzeltmeleri için özel görevli tayin etmişler. Onlar arkalarda insanları böyle düz durmalarını sağlamışlar. Bu kadar safları düzeltme önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor, düzgün durun, kalpleriniz de düzgün olsun ve birbirinize karşı da merhametli olun. Demek ki böyle bir şey olmadığı zaman, saflar düz olmadığı zaman, aralarda boşluk olduğu zaman ne yapar? Birbirine karşı kişilerde de merhamet duygusu ortadan kalkar. Ve hatta bir hadis-i şerifte bu çok önemli, Peygamberimiz buyuruyor. Meleklerin Rableri yanında saf tuttukları gibi siz de saf durun. Ashab soruyor, melekler Rablerinin yanında nasıl saf dururlar ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz diyor, ilk safı tamamlarlar. Safta birbirlerine kenetlenirler diye buyuruyor ki kim saftaki bir boşluğu doldurursa Allah onu mağfiret etsin diye de duada bulunuyor. İşte bu şekilde namazımızı en güzel bir şekilde kılalım ve iyi hale getirmiş olalım. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım.

buğ-i vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Cemal-i Mustafa hayranıyım.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Furkan 64-66 Müminlerin Duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
1: Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

şu çınar, şu ardıç hep tepe takla. Toz duman içinde kökten asılı, hüküm mü, emir mi, ölümcül merak, fermanın altında mühür basılı.

üç ayaklı sehpa gökte Süreyya. Yıldızlar devrildi, ay parçalandı. Adalet denilen mukaddes sevda celladın dilinde dün de yalandı. Getir güneşimi karanlık gece, nedamet gösterip tekrar aydınlat. Sende çözülmeyen hangi bilmece? Anlat bilmece, bir daha anlat. Senin sırrın falda kahve falcısı, kahve telvesiyle iç efendini. Tarihin bugünün en yalancısı. Madem ki kölesin, seç efendini.

papatya falcısı falın tutmadın. Her yoluşunda bitiyor sandın. El çabukluğunu kimse yutmadı. Bir hokus, bir fokus yetiyor sandın. Okyanusta hortum, Erciyes'te çığ, karanlık gecenin kansız katili, sessiz fısıltıda deste deste çığ, canlı ölülerin cansız katili. Bilirim sendeki o intikamı, tedavin imkansız, ruhun lekeli, çekil dünyamızdan bırak yakamı. Kaf Dağı ardının görünmez eli.

Sabahtan akşama senin yanında, gece olur bende batar gözlerin. Beni bahri sanma, yüzmeyi bilmem. Çeker derinlere, yutar gözlerin. Alıp götürürsün yar başlarına, kurtulmak istersin, tutar gözlerin. Derdimi yaymayı bana bırakmaz, sürüsünü bana katar gözlerin. Sana çıngı düşse ben tutuşurum, sende yanar, bende tüter gözlerin. Günleri tükenir gün saymayanın, sehpamı avluna çatar gözlerin.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış

yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Neden? Birbirinize tazim edin. Beraber olun da gidin. Hep bir kardeşi adın. Yönünü dönderdin neden? Hepiniz bir vücut olsun. Beraber suyunuz gelsin. Kalp havuzunuz dolsun. Bendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı, kalgınlarını katmalı, içinden kini atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme, fırsat kuşunu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymetini bilmen neden? Dışın başka, için başka. Sohbete gelmesen keşke. Tatlı sandık, tadın fişke. Dururken acırsın neden? Beraber yemek yemeli. Fikrin bir araya komalı. Kurban olayım demeli. Arada husumet neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkaya takın, aradan varlığı yakın, burnunu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekeratta solduğunu, bunları fikretmen neden? Engine ak sular gibi, sahilleyin diler gibi, neşatlı ol güler gibi, çehreni azdırdın neden? Arkadaş, kusurun tanı, varlığın mahveden seni, her şeyden bulun sen deni. Yükseklik yaparsın neden? Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek. Derviş bil eşik demek, bassalar razı olmazsın neden? Karıncalar gibi yürün, kendini arşullah'ta görün. Böyle mi emretti pirin? Kendi fikrine gidersin neden? Engin bulunmalı başın, yerde sürünsün döşün. Nefer oldun, rütben taşın. Silleden korkmazsın neden? Tevazu her şeyden âli, İşte bu insanlık yolu. Kalemdar yapmıyor beli, turap gibi olman neden?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek İslam'a gönül veren müminler, müşriklerin akıl almaz işkencelerine rağmen Rabbim Allah'tır, hüküm ancak O'nundur diye haykırıyordu.
1: Kimi Hazreti Habbab misali kırbaçlanıyor, kimi Hazreti Bilal gibi kızgın çöl kumlarında taşların altında eziliyor, kimi de Hazreti Sümeyye gibi mızraklanarak şehit ediliyor. Ancak onlar gene Allah diyordu.
0: Bütün suçları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek olan müminlerin çektiği sıkıntı karşısında Efendimiz üzülüyor ve devamlı dua ediyordu. İlk nefesinde ve son nefesinde ümmeti, ümmeti diyen bu büyük insan üzülmesinde kim üzülsün? Ve işkencelerin, zulmün dayanılmaz bir hal aldığı sırada emir geliyor. Medine'ye hicret edin.
1: Ve 622 yılı Mekkeli muhacir müminlerin hicretine sahne oluyordu.
0: Doğup büyüdüğü, yiyip içtiği beldeyi arkasında acı tatlı çeşitli hatıralarla terk etmek zorunda bırakılıyordu müminler. Ve bu şerefli insanlar tüm mallarını, servetlerini ve şöhretlerini Allah için terk ediyor, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmak için hicret ediyorlardı.
1: Sonunda Allah-u Teala Resulü ve sadık dostu Ebu Bekir'e de hicret izni veriyordu. Onun Medine'ye ulaşmasını engellemek isteyen müşrikler buna muvaffak olamıyordu. Çünkü kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak Habibini ve mağara arkadaşını küçük bir güvercin ve zayıf bir örümcekle müşriklerin şerrinden koruyordu.
0: Kızgın çölü 12 günde kat eden Yüce Resul ve sadık dostu sonunda ulaşıyordu Medine'nin dışındaki Veda tepelerine. Günlerdir Resulullah'a kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan Medineli müminler geliyorlar, geliyorlar müjdesini duyunca dökülüyordu yollara. Çalkalanıyordu gökler ve yaşlısıyla genciyle sevinç gözyaşları döküyordu Medineli müminler. Karanlık geceleri aydınlatan parlak bir dolunaya benzettikleri Yüce Resulü karşılarken sevinç ve şükür ifadesi olarak terennüm ettikleri mısralarda şöyle diyordu Medineli müminler.
1: Dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin de Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin.
0: Cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana. Söyle ehli İslam'a, zillet yakışmaz asla Muhammed'e tabi olana.
1: Asla vadimizde

0: sözden dönmemek ve doğruluktan ayrılmamak üzere yemin ettik. Söz verdik hep birden. Şahit ol ki ey esenlik yıldızı, ateşler içindeyim sevgin ve hasretinden.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağrıdı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan benliği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O oburla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim, ne ettim? Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende? Neylerim bilmem ki o gün gelene.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün, ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin, ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu-hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür? Güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler.
mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıkzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanları Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem deli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hicretin 8. yılı, mübarek Ramazan ayıydı. İslam ordusu Mekke yolundaydı. Şehirlerin kalbi, şehirlerin merkezi Mekke yolunda. Ramazan ayının ilk günleriydi. Müslümanlar oruçluydu. Bir süre yol almışlardı. Peygamber Efendimiz, isteyenlerin oruçlarını açabileceklerini, dileyenlerin oruçlarını tutabileceklerini beyan buyurdu. Yolculukta Kudeyt bölgesine varılmıştı. Sıcak, ileri derecede şiddetliydi. Yol uzundu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mücahitlerin oruçlarını açmasını istedi. Zira müminlerin zayıf düşmemesi gerekiyordu. Ama müminlerin bir kısmı oruçlarını açmadılar. Açmak istemediler. Zor da olsa, direnerek de olsa oruç ibadetini gerçekleştirmek istiyorlardı. Durumu öğrenen Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir tas su alarak ordunun ortasında durdu ve suyu içti. Böylece kendisinin de oruçlu olmadığını müminlere göstermiş oluyordu. Ayrıca şöyle buyurdular: sizler düşmanla karşılaşacaksınız. Orucunuzu açın. Bu sizin için bir güç, kuvvettir buyurarak bir kez daha herkesin orucunu açmasını beyan etti. Ordu Cuffe'ye geldiğinde Hazreti Abbas Efendimizle karşılaştı. Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas amcasına derin bir muhabbet duyardı. Onun muhakemesine, onun sessiz sessiz hep yardımcı oluşuna duyduğu yüksek bir duyarlılık vardı. Amcasıyla karşılaşması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı son derece sevindirdi. Gül yüzlerinin tebessümü Gonca güller misali açıldı. Artık amcasıyla beraber olmak isterdi. Amcası Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Bu hicret yolculuğunda Cuhve'de karşılaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz çocukların ve kadınların Medine'ye gitmelerini ama amcasının kendisiyle beraber olmasını beyan buyurdular. Hazreti Abbas Efendimiz Hayber fethinden bir süre önce Müslüman olmuştu. Ama Peygamber Efendimiz amcasının Mekke'de kalmasını, Mekke'de olanları kendisine bildirmesini istemişti. Hazreti Abbas Efendimiz de gizlice gönderdiği mektuplarla durumlardan haberdar ediyordu. İslam ordusu Kudeyd'e varıncaya kadar tam bir düzen içinde değildi. Nizami bir hal arz etmiyordu. Kudeyd'de ordu disiplinize ediliyor, sancaklar çıkartılıyordu. Ordu birliklere ayrılıyordu. Sancaktarlar belirleniyor ve sancaklar veriliyordu. Ordu düzenli bir şekilde ilerlemeye başladı. Ordunun yolu üzerinde yavrularını emziren bir köpeğe rastladılar. 10.000 kişilik ordunun yolu üzerinde olan köpek korumaya alınmazsa ciddi zarar görebilirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuhayl bin Süreka'yı köpeğe zarar verilmemesi için görevlendiriyordu. Hayat ayrıntılarda yatıyordu. Hassasiyet ayrıntıları görebilmek ve onları harekete geçirebilmekti. Bu daha çok şeffaf kalplerin yapabileceği bir şeydi. Kalpleri engin olacaktı. Bakışlar, düşünüşler engin olacaktı. O zaman ayrıntıları görmek doğal hale gelirdi. Zira alıcılar ileri boyutta çalışırdı. İslam bilginlerinin mümini tarifleri vardı. Onlardan biri şöyleydi: Allah'a tazim, derin bir saygı ve sevgi ve bütün varlıklara merhametli oluş. Merhamet, her varlığı Rahman-ı Rahim'le ilintili değerlendirmekti. Varlıklara bakarken Rabb-i Rahim'in yarattığı varlık diye bakabilmekti. O zaman her varlığa yaklaşım
yüksek bir duyarlılıkla olurdu. Yunus'un diliyle yaratılanı sev, yaradandan ötürü diyordu ya. Gerçekten her varlık orijinaldi, mucizeydi. Rahman-ı Rahim'in sonsuz gücünü, sonsuz ilmini, sonsuz sanatını belgelerdi. İslam ordusu Mekke yolundaydı. Maruz Zehran'a gelmişler ve mola vermişlerdi. Mekke'ye az bir mesafe kalmıştı. O civarda ırak ağacı bolca bulunurdu. Mevsim, ırak ağacının meyvelerinin olgunlaştığı mevsimdi. İslam erleri bu meyvelerden topluyor, yiyorlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam uyarıyordu: meyvelerin kararmış olanlarını yiyin, çünkü kararmış olanlar tatlıdır buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şerefli arkadaşları hayret içinde kaldılar. Zira bu meyvelerin tatlısını, acısını dağlarda ancak uzun süre kalanlar bilirdi. Efendimizin arkadaşları merakla, "Ey Allah'ın peygamberi, sen nereden biliyorsun?" diye sordular. Peygamber Efendimiz, "Ben davar güttüğüm zaman o meyvelerden yerdim" buyurdu. O zaman sahabe-i kiram daha bir hayretler ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çobanlık yapmış olacağını hiç düşünmemişlerdi. Onlar, "Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, sen çobanlık yaptın mı?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Evet, ben çobanlık yaptım. Yakınlarımın hayvanlarını güderdim. Her peygamber de çobanlık yapmıştır" buyurdu. Önce tefekkür vardı. Duyuşlar ve düşünüşler vardı. Anlamları yakalamanın peşinde olmak vardı. Hakikatin izine düşmek vardı. Düşünmek ortam isterdi. Gökyüzü, yeryüzü isterdi. Varlıklar alemi isterdi. Gökyüzü, yeryüzü ve varlıklar alemi insanı çarpan güzellikte olmalıydı. İnsanı hayretlere düşüren boyutlarda olmalıydı. Kendisine hayran eden olmalıydı. Düşünce dünyasını harekete geçiren olmalıydı. Her varlık insanın düşünce dünyasına yıldırım gibi çarpmalıydı. Her varlık düşünce dünyasına bir tokat gibi inmeliydi. İnsanı aptallaştırmalıydı. Varlıklar alemi tam da öyleydi. Âl-i İmrân suresinde onlar gökyüzü ve yeryüzü üzerinde tefekkür ederler. Derin derin düşünürler. Tetkik ederler. Sonra, "Ey Rabbimiz, sen anlamsız hiçbir şey yaratmamışsın. Ne yaratmışsan tam yerli yerinde yaratmışsın. Sen Sübhansın. Sen eşsizsin. Senden noksan sıfatlar olmaz" buyuruluyordu. Yeryüzü ovalarıyla, dağlarıyla, denizleriyle, okyanuslarıyla bir düşünce ortamıydı. Bağrında taşıdığı milyonlarca varlıklarla tam bir düşünce iklimiydi. Yeryüzündeki oluşumlar ve yok oluşlar insanı çok derinden etkileyen düşünce zeminiydi. Peygamberler bu düşünce zemininde yaşamışlardı. Özellikle dağların bağrında yaşamayı tercih etmişlerdi. Hayatlarının belli bir zamanını dağlarda gerçekleştirmişlerdi. Dağlar ıssızdı. Dağlar sessizdi. Dağlar insanın yalnızlığını derinden hissettirirdi. Kalabalıkların ortasından alır ve kendi gerçeği üzerinde düşünmesini temin ederdi dağlar. Peygamberlerin dağların bağrında kalışları anlık bir zaman değildi. Çobanlık yapıyorlardı. Hayatın belli bir zamanı dağların, ovaların bağrında geçiyordu. Bu uzun uzun düşünme demekti. Varlıkları, kendisini derin derin düşünme demekti. Varlıklardan var edene yönelmek demekti. Vicdanın sesinin yükselmesi demekti.
Vicdanlar Hakk'ın sesiydi. Yalnızlığın ikliminde vicdanlar etkin bir şekilde Rahman-ı Rahim'e yönelirlerdi. Bir de Peygamber Efendimizin Hira Nur Dağı'ndaki yılları vardı, zamanları vardı. Yaşının 35'ine varmasından sonra Hira Nur Dağı'ndı. Yaşının 35'ine varmasından sonra Hira Nur Dağı'na çıkmaya başlıyordu. Özellikle

ve tefekkür zirvedeydi. Onların çobanlık yapmaları geleceğe hazırlanmaktı. Onları geleceğe hazırlayan vardı. İnsanlığın önüne geçirecek olan Rabbani Rahim'di. Kulunu kendiliğinden oluyor gibi bir halle onu istediği ortamlara sevk ediyordu. Kalbinin katmanları açılması gerekiyordu. Gönülleri deryalara dönüşmesi gerekiyordu. İnsanlığı kucaklayan enginliğe ulaşmaları gerekiyordu. Haliyle o günlere hazırlanmaları gerekiyordu. Peygamber Efendimizin hayatında tefekkür engin bir yer tutardı. Her gece kalkardı. Kalktığında evin önüne çıkar ve uzun uzun gökyüzünü seyrederdi. Sanki gökyüzünü seyretmekten kendini alamazdı. Sanki gökyüzü ona bir sevgili gibiydi. Onun ümmetinden nice bilgeler, nice şairler, gecelere ilişkin nice altın sözler söylediler. Hikmet yüklü sözler ettiler, nice şiirler yazdılar. Onun ümmetinden biriydi. Biz ona bilge kral diyorduk. Bilge kral öyle diyordu. Gökyüzünün öğrencisi olamayanlar, yeryüzünün öğretmenleri olamazlar. Bilge kral Ali İzzet Begoviç öyle diyordu. 20. yüzyılın bilgelerindendi. Ümmetin öncülerindendi. Doğuyu batıyı bilendi. Nice bilgileri süzerek işin ruhuna vararak ümmetin önünü aydınlatıyordu.

Ebu Süfyan Mekke'nin öncülerindendi. Peygamber Efendimizle amca oğluydu. Ayrıca süt kardeşlerdi. Çocukluk yıllarından itibaren bir ve beraberdiler. Güzel bir dostlukları vardı, birbirlerini arayan dostlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam risaletle görevlendirilince yolları ayrılıyordu. İslam'a daveti reddedenlerdendi. Mekke'nin zorbalarıyla, toplum mühendisiyle beraber olmayı tercih etti. Müminlere baskı yapanlara, işkence edenlere yardım edenlerden olmuştu. Giderek bir İslam düşmanı oldu. Peygamber Efendimiz'in karşısında yer aldı. Ebu Süfyan bin Haris güçlü bir şairdi. Keskin bir muhakemesi vardı. Lider özellikleri olan biriydi. İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i hicveden, aşağılayan şiirleri vardı. Şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. Ebu Süfyan artık Mekke müşriklerinin öncüsü olarak İslam'a açılan savaşlarda da yerini alıyordu. Mekke zorbalarının yaptıkları elbette Peygamber Efendimiz'i üzüyordu. Ama amcaoğlusu ve süt kardeşi ve de kadim dostu Ebu Süfyan'ın yaptıkları ise daha bir yaralıyor, daha bir üzüyordu. Bu akıllı adam ne zaman aklını kullanacaktı? Ne zaman hayat üzerinde düşünecekti? Ne zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıkları üzerine samimiyetle eğilecekti? Suriye'deydi. Suriye'de ondan konuşulduğunu duyuyordu. Ebu Süfyan içinde şimşekler çakıyordu. Bu denli uzak diyarlarda ondan konuşuluyor olması Ebu Süfyan'ı hayretlere düşürüyordu. Ebu Süfyan ilk kez derin derin düşünmeye başlıyordu. Yanı başındaki süt kardeşinin gerçek dünyasından haberi olmadığını şimdi daha iyi anlıyordu. Şimdiye değin o bir yolun yolcusu olmuştu. Atalarının yolunun yolcusuydu. Bu yolun üzerinde hiç düşünmemişti. Putperest bir yolun yolcusuydu. Bu yol yanlış olabilir miydi? Bunu aklına dahi getirmemişti. Atalarını seviyordu. Atalarına güveniyordu. Onlar akıllı insanlardı. Onların yolu haliyle doğal olandı, makul olandı. Değilse onlar, ataları böyle bir yolun yolcusu olurlar mıydı? Haliyle Ebu Süfyan bin

0: Haris, atalarının dini üzerinde hiç akıl yürütmemişti. Ama şimdi durum çok farklıydı. Toplumun aklı selim insanları İslam'ın safında yerlerini almışlardı. Mümince bir hayatı yaşıyorlardı. Onlar gün be gün büyüyorlardı. Uzak diyarlarda dahi İslam gündem oluyordu. İslam konuşuluyordu. Artık Ebu Süfyan bir dönemeçteydi. Bir karar vermeliydi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: O halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay ihtiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakile hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir an.

senin için kör olsam, ocağının kenarında sönmeyen bir kor olsam, hane-i şerifinde serilmiş hasır olsam, hasır olsam ve senin ayağını koklasam, hasır olsam ve senin ayağını koklasam.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Vedud Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Vedud, dilediği kulunu çok seven, aşkı ile yanan kullarını seven, salih kullarını sevip onları rahmet ve rızasına ulaştıran ve sevilmeye en çok layık olan demektir. Hud suresi. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ve yönelin. Şüphesiz ki benim Rabbim Rahim'dir, Veduttur. Buruc suresi. Şüphesiz Rabbinin yakalaması serttir. Çünkü yoktan O yaratır ve tekrar O diriltir. Bununla beraber Gafurdur, Veduttur, Arşın sahibidir, yücedir, dilediğini yapandır. Değerli kardeşlerim, geceler boyu bir festival, eğlence alanına dönüşen gökyüzündeki yıldızlar ve ay, gündüzü ışıltılı bakışlarıyla nurlandıran güneş, yeryüzünün rengarenk elbiseleri, insanı bayıltan parfümleri ve nazenin yapraklarıyla süsleyen çiçeklerin salınışı, rüzgarla dervişleşip hu diyen ağaçlar, kıyıları bembeyaz köpüklerle döven dalgalar, çok daha büyük boyutlu bir aşkın, Vedud'un yansımasının varlığını anlatıyor. Ve bu noktada ilahi aşkın zerreden küreye kadar bütün kainatı nasıl kuşattığını gösteriyor. Değerli dinleyenlerimiz, aşk yani şiddetli sevgi, Allah Zülcelal Hazretlerinin "Ya Muhammed, sen olmasan cenneti yaratmazdım, sen olmasan cehennemi yaratmazdım, sen olmasan dünyayı yaratmazdım" buyurduğu, Habibim dediği, iki cihana sultan kıldığı, nev-i beşerin en üstünü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi tarafından bahşedilen ve yaratılış özüne işlenen cevherin adıdır. Aşk yani sevgi yani El-Vedud'un tecellisi, Rab ile kul arasındaki bağın en zirve noktasıdır. Miraç gecesi, Sidretül Müntaha'da kutlu yol arkadaşından ayrılan Cebrail aleyhisselamın "Bir adım daha atarsam yanarım" dediği nur makamının adıdır. Aşk yani sevgi yani El-Vedud isminin tecellisi, aklın aciz içinde kıvranıp, gönüllerin kanatlanarak ötelere uçuşundaki sınırın adıdır. Aşk yani sevgi
yani El-Vedud'un tecellisi Hazreti Adem aleyhisselamın cennetten çıkarıldıktan sonra tevbesinin kabul edilmesine sebep olan semalarda Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun adının yanında yazılan isimdeki sırdır. Sevgi, sevgilinin her emrine boyun eğmenin adıdır. Sevgi, kulluğun en mükemmel örnekliğini şahsında sergileyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinin her emrini hayata geçirerek ayaklı Kur'an olma vasfını kazanmasının adıdır. Sevmek, yani El-Vedud'un tecellisine ermek, vermenin namutenahi, yani sınırsız boyutu. Sevmek, beraberinde taşıdığı sevilmek duygusu ile zirveleşen ve sevdiğime yakışayım isteği ile insanı hep ilerleten yürek enerjisinin adıdır. Ve aşk, şiddetli sevgi, yani El-Vedud'un tecellisi, dünyayı, onu bilmek, onu bulmak ve onun için yaşamak için gelinen mekan olarak görenlerin o engin kudret denizinde attıkları kulaçlarının adıdır. Ve aşk ve aşık, aşk yani şiddetli sevgi, Cenab-ı Hakk'ın aziz kıldığı birçok ilahi nimetlere erme şerefine nail ettiği ve Vedud isminin tecelligahı olan yüreğin adıdır. Nur Suresi. Allah dilediği kimseyi nuruna hidayet eder. Ali İmran Suresi. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir.

feyiz bulutlarından rahmetin oluk oluk akışının adıdır aşk. Kalpte yakın reyhanlarının boy atışı ile kalp evinin cennet bahçesine dönüşünün adıdır aşk. Yani sevgi, yani elvedudun tecellisi. Beni ne yerim içine aldı ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır. Buyuran yüce Rabbimizin kulunun yüreğine arz ve semavat kadar genişlikler kazandıran muştusundaki yüceliktir. Aşk, muhabbetullah'ın enginliğinde kudretin sonsuzluğunu kavramaya çalışan gönlün hiçliği bilişteki zirve sonsuzluktur. Aşk, Allah'ı gereği gibi takdir edebilmektir. Lakin onu takdir edebilmekten çok aciziz. Bu mana denizi öyle engindir ki onda azimet gemileri yüzer. Gemilerin içinde hak yolcuları barınır. Onlar için dalgaların hiç önemi yoktur. Denizin tehlikeleri onları hiç korkutmaz. Muhabbet denizinde, yani el-vedud olan Cenab-ı Hakk'ın vedudiyet, muhabbet denizinde yol alanları dalgalar yollarından alıkoymaz. Dua yüklüdür onların dudakları. Yol azıkları tevbe ve gözyaşıdır o evlerin. Onlar bilirler ki Allah Celle Celaluhu onları sevmekte ve korumaktadır. Nitekim onlar da Allah'ı sevmektedirler. Maide Suresi. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Hak yolunun yolcularının huzur ve sevgi dolu yürekleri hep duadadır. Çünkü dua, aşık gönüllerin terennümünün adıdır. Tufan esnasında Nuh aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, sığınarak gönülden dua etmişti. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir menzile indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın. Mü'minun Suresi. Menzil, yani Hakkal Yakin durağının adıdır. Deniz kabarsa ne yazar, ne gam. Yolcuları içine alsa ne gam. Onlara Rahman'ın cezbelerinden bir cezbe gelmiş, ellerinden tutmuş, doğruluk makamı denilen yere çekmiştir. Kamer Suresi. Takva sahipleri cennetlerde nur içindedirler. Güçlü padişahın, yani alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar. Aziz kardeşlerim, pek çok makama uğranır muhabbet denizinde ve her bir menzil, her bir uğrak yeri gözyaşı ile aşılır. Menzillerde konaklaya konaklaya vuslata, yani kavuşmaya varılır ve bu noktada ancak gözyaşları silinir. Aşıklar neşe içinde, hayran bir halde, ilahi nimetler sofrasında ağırlanarak ihsanlarının karşılıklarını alırlar.
Yunus Suresi. İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Hakka vasıl olmak isteyen herkes bu engin ve dalgalı denizi aşmak zorundadır. Bu yolda gerekli olan en mühim şeylerden biri de El-Vedud isminin tecellisi olan aşktır. Yani şiddetli sevmedir. Aşk bu yolculuktaki hak erinin ateşinin adıdır. Her dem içini yakan, kavuran bir ateştir. Ama varsın yansın, yanandan ateş esirgenir mi? Kudret denizinde yanana aşk şerbeti sunulur. Allah aşkı ile yanan özüne, kurbiyet bardağı ile öyle bir şerbet akıtılır ki, içen bir daha ona doyamaz. Nasıl doysun ki? İnsan Suresi. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. Rabbinin temiz içeceklerine nail olan, ona vasıl olan, onu bulan neden mahrum olur ki? Vuslat ise son durağın adıdır. Seyri ilallah bitmiş, seyri fillah başlamıştır. Zira dünya seyri ilallah, cenneti ise seyri fillah'tır. Ya o sevdi mi? Bizi severse ne olur biliyor muyuz? Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhunun rivayetinde şöyle ifade buyruluyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hak Teala Hazretleri diyor ki, kulum hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O beni zikredince ben onunla beraberim. O beni içinden geçirirse ben de onu içimden geçiririm. O beni bir cemaat içerisinde anarsa ben de onu onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarını işte böyle sever. El-Veduddur o. El-Vedud. Bir kulundan razı olup onu sevdiğinde Cebrail aleyhisselamı çağırır ve ona şöyle buyurur. Ben falan kulumu seviyorum. Sen de onu sev. Cebrail aleyhisselam onu sever. Sonra semada seslenip der ki, Allah Celle Celaluhu falan kulunu seviyor. Siz de onu sevin. Semadakiler de onu sever. Sonra onun sevgisi yerdekilerin gönüllerinde yerleşir. Nerede sevgiyi koklayabiliyorsak orada durmamız gerekir. Bizi muhabbetullah'a ulaştıracak bir menzilin o zaman önüne varmışızdır. Ölümün nicelerine korku olduğu yerde, ölümün hak erderine vuslat oluşunun adıdır aşk ve El-Vedud'un tecellisi olan şiddetli sevgi. Cennetler
O geliyor diye seslenirken, Refik-i Ala'ya gidiyorum deyişteki gülümsemenin adıdır. Rabbimiz bizleri El-Vedud isminin tecellisine mazhar eyle. Seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi, senin sevdirdiklerini sevmeyi bizlere nasip eyle. Rabbimiz sevgini diliyor ve dileniyoruz senden. Sevginle yaşayanlardan, sevgiyi karşılıksız sunanlardan, sevginle yoğrulanlardan eyle bizi. Sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi. Sevginle yaşat, sevginle öldür, sevginle dirilt bizi. Sevginle haşret bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya,

tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozban.com.tr

Ey göklerin öğrencisi, yerlerin öğretmeni ey, diye feryat eden şairin dilinden ödünç alarak bu mısrayı, çıkıyorum sana olan özlemimi arz etmenin kutlu yoluna. O yol ki pörsümemiş bir yürek ister, o yol ki sevgi damarları kurumamış bir yürek ister, o yol ki samimi ve içten bir yürek ister. Biliyorum ya Resulallah.

Aldım yüreğimi ellerime ya Resulallah. Bende olanı aldım ellerime, ona sunuyorum. Tüm hücrelerine Muhammed'in muhabbetini nakşetsin diye. Sen göklerin öğrencisiydin, o öğretti sana merhameti, o öğretti sana muhabbeti, o öğretti sana adaleti, o öğretti sana ümmeti, ümmeti demeyi. Sen de bize öğretmek istedin bunları. Ne onulmaz sancılar çektin bunun için, ne taşlaşmış yüreklere şahit oldun bilirim. Ey sevgili, bir kısmet olup da soramadın Hira'dan, nasıldın Rabbinle söyleştiğin anda? Bir kısmet olup da seninle geceleyemedim Cebeli Nur'da, göklere açılan kapında, Hira mağarasında. Bir kısmet olmadı ey sevgili, seninle taşlanmak Taif sokaklarında. Seninle birlikte yemek köle Addas'ın elinden üzümü ve Bismillah'ın onun yüreğinde meydana getirdiği depremi birlikte izlemek. Bir kısmet olmadı ey sevgili, seninle dolaşmak çadır çadır panayırlarda. İnsanların kalbinden put molozlarını temizlemek ve onlara Allah'ın birliğini müjdelemek. Sen öğrendin ve öğretmek istedin bunları bizlere. Ama heyhat, bir kısmet olmadı ey sevgili. Duygu ikliminde de olsa Sümeyyelerle, Yasirlerle, Bilallerle aynı sancıyı çekmek Mekke arenasında. Ya Resulallah, kısmet olmadı onların ehad, ehad çığlıklarını yüreğimde hissetmek. Kupkuru, ruhsuz, anlamsız bir şekilde seni seviyorum dedim sana. Ama bir kere olsun seninle birlikte olamadım duygu ikliminde de olsa Darul Erkam'da. Ya Resulallah, seninle birlikte horlanmadım Kabe'nin etrafında. Seninle birlikte deve işkembesi konmadı boynuma. Seninle birlikte yürümedim ya Habib, Ebu Leheb'in karısının diken saçtığı yollarda. Seni sevdiğimi düşündüm zaman zaman, ama sevginin güneşi doğmadı yüreğime. Sevginin hayat veren usaresi yürümedi damarlarıma. Hissedemedim, anlayamadım, bir anlam yükleyemedim seni seviyorum kelimesine. Ya Resulallah, bir kez olsun seninle çekmedim çöllerin yakıcı sıcağını. Seninle çıkmadım gecenin bir yarısı yurdumdan, Mekke'den. Seninle ayrılmadım bir kez olsun malımdan, mülkümden, yuvamdan. Bunları sen öğretmek istemiştin bize ey sevgili. Ama bir kez olsun bir yetimin okşamadım başını. Bir kez olsun bölüşmedim yoksullarla ekmeğimi, onlarla birlikte doyarak.

Ya Resulallah, bir kez olsun tutamadım bir düşkünün elinden seni hatırlayarak. Ama yine de seni sevdiğimi, yine de seni özlediğimi söyledim. Ne söylediğimi hissetmeden, sevginin ve özleminin anlamını bilmeden. Ya Resulallah, bir kez olsun duygu ikliminde de olsa Bedir'i yaşamadım seninle. Bir kez olsun hissetmedim Uhud'da kırılan mübarek dişinin acısını dişlerimde. Bir kez olsun hendekler kazmadım müşriklere karşı gece gündüz Medine'de. Ama yine de seni sevdiğimi, seni özlediğimi söyledim zaman zaman dost meclislerinde. Ya Resulallah, sen göklerin öğrencisi, yerlerin öğretmeniydin. Sen öğrendin sana öğretilmek istenenleri, onlara özünü, ömrünü verdin, hayat verdin öğrendiklerine, yaşatarak gösterdin. Ama bir kez olsun öğrenmenin özlemek ve özümsemek olduğunu hissetmedim, hissedemedim ben. Bir kez olsun Hatice'n olamadım seni özleyen, Ayşen olamadım sana özünü veren. Bir kez olsun Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman, Ali'n olamadım seni ölesiye seven. Ama yine de seni sevdiğimi söyledim, ne söylediğimi bilmeden. Artık bilmek istiyorum ey sevgili, ey yerlerin öğretmeni, göklerin öğrencisi ey. Öğrenmek istiyorum artık öğretmek istediklerini. Senin çölün acımasızlığından çektiğin sancıyı ben çölleşmiş yüreğimden ve kurumuş yüreklerden çekerek öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum artık ey sevgili. Senin sevgi ve teslimiyetle örmeye çalıştığın hayat gergefinin bana ne mesajlar verdiğini. Öğrenmek istiyorum artık. Öğrenmek istiyorum ey sevgili. Tüm güzelliklerin nazlı bir gelin gibi mehir istediğini ve senin bunu nasıl ödediğini. Öğrenmek istiyorum ey sevgili. Artık öğrenmek istiyorum. Sevmenin ve özlemenin sözle bitmediğini. Sevmenin adanmak, özlemenin hasretinle yanmak olduğunu öğrenmek istiyorum ey sevgili.

0: ve daha yüreğimden coşarak söylüyorum işte. Seviyorum, özlüyorum seni. Seviyorum, özlüyorum seni. Seviyorum, özlüyorum seni.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604, 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, yine bir programda sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bu hafta Lemalar Mecmuası'ndan, bunu takip eden Mektubat Mecmuası'ndan inşallah okuyacağız. Dördüncü lema, Bismillahirrahmanirrahim. Minhacü sünne, bu risaleye layık görülmüştür. Mesele-i imamet bir mesele-i feriye olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden bir mesail-i imaniye sırasına girip ilmi kelamda ve usulü dinde medar-ı nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imana ait hizmet-i esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Fe in tevellav fekul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Kulla es'alukum aleyhi ecran illel meveddete fil kurbe. Şu ayet-i azimenin çok hakaik azimesinden bir iki hakikatına iki makam ile işaret edeceğiz. Birinci makam dört nüktedir. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet, rivayet-i sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes, hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmeti ümmeti diye rehfet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhameti. Bütün enbiyalar mahşerde rivayet-i sahihanın belirttiğine göre nefsi nefsi dedikleri zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ümmeti ümmeti diye. Refeti ve şefkati bu dünyada. Yani yeni dünyaya geldiği zaman da daha doğum esnasında yine validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Öyle bir peygambere ümmet olmuşuz. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkatkerane mekarim ahlak en güzel noktada kemal-i şefkat ve refetini gösterdiği gibi ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle yani ne kadar salavat-ı şerife getirirse o kadar kârdır. Çünkü öyle bir peygambere ümmet ümmeti diyen bir peygambere Cenab-ı Hak bizi nasip etmiş. Onun için salavatı cimrilik noktasında değil de cömertlik noktasında sıkça söylememiz gerekiyor. Ümmetinin bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hassiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyesine müraat etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyasıyla. Yani Peygamberimizin hayatını ne kadar hayatımıza tatbik etsek, hayatımızı Peygamberimizin hayatıyla hayatlandırmış olsak, hayatımız o kadar güzel olacak, bereketli ve feyizli olacak. Ama bunun tam tersini düşün, nankörlük ve vicdansızlık gibi manalar ortaya çıkacak. İkinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde, Peygamberimizin külli ve umumi nübüvvet vazifesi var. Bazı hususi cüz'i maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. hususi durumlarda cüz'i olarak azim bir şefkat göstermesi. Zahir hale göre görünüşte o azim şefkati o hususi cüz'i maddelere sarf etmesi vazife-i nübüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz'i madde külli umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin yani külli ve umumi bir vazife var. Demek ki Cenab-ı Hak orada bir sevki ilahi noktasında yani sahabe-i kiram o manayı idrak etmek için onu ne yapıyor peygamberimize? Onu ihsas ettirmek için soruyor. Bir silsilenin ucu ve mümessil olduğundan o silsile-i azimenin hesabına o neslin, gelecek neslin temsilcisi olması hasebiyle onun mümessiline, onun temsilcisine fevkalade ehemmiyet verilmiş. Nasıl oluyor bu? Mesela örnek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan torunu ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyet azime. Demek ki buradaki şefkat ve ehemmiyet azime. Yalnız cibilli, akrabalık noktasında değil. Şefkat ve hissi karabetten, yakınlıktan gelen bir muhabbet değil. Nasıl? Belki vazife-i nübüvvetin, peygamberlik vazifesinin, bir hayt-ı nuranisinin, nurani bir hattın, bir ucu ve veraset-i nebeviyenin, peygamberimizin varisleri olması hasebiyle gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, başlangıcı, mümessili, temsil edicisi, fihristesi, örneği cihetiyledir. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hasan ile Hüseyin'e, torunlarına, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'e gösterdiği o şefkat, akrabalıktan ziyade, yakınlıktan ziyade o varislik noktası, ehemmiyetli bir cemaati teşkil edecek yani peygamberin soyunu temsil edecek mümessil ve örnek olacak alem-i İslam'a. Evet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh kemali şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh teselsül eden nurani nesli mübarekinden Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani gibi çok mehdi misal verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam olan zatların hesabına Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş. Ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet kutsiyelerini nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş. Ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş. Yani Hazreti Hasan'ın soyundan gelecek neslinden türeyecek Gavs-ı Azam başta Şeyh-i Geylani Hazretleri gibi bunlar peygamberimizin mehdi misal verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat Ahmediye peygamberimizin hayatını en güzel şekilde insanlara tatbik edecek gösterecek örnek olacak hesabına onların olan zatların hesabına Hazreti Hasan radıyallahu anh başını öpmüş. Çünkü Hazreti Hasan'ın nesline soyuna dayanıyor yani. Hazreti Hasan'ın Hazreti Hüseyin'in de soyu kime dayanıyor? Peygamberimize dayanıyor. Nübüvvetle takdir görüp istihsan etmiş ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan radıyallahu anh başını öpmüş. Hem Hazreti Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalade ehemmiyet ve şefkat, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a da gösterdiği fevkalade ehemmiyet önemli bir husus ve şefkat. Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynel Abidin, Cafer-i Sadık gibi eğimme-i alişan şanı ile eğimme-i alişan olan ve hakiki verese-i nebevi gibi peygamberimizin hakiki varisleri gibi pek çok mehdi misal zevat-ı nuraniyenin nurani zatların namına ve dini İslam ve vazife-i risalet hesabına peygamberimizin ve risaleti hesabına İslamiyet namına hesabına boynunu öpmüş, kemal-i şefkat ve ehemmiyetini göstermiş. Yani Hazreti Hasan'ın başını öpmesi, Hazreti Hüseyin'in de boynunu öpmesi, demek ki onların neslinden gelecek zatların İslamiyet'e etmiş olduğu hizmetleri ileride Cenab-ı Hak sevki ilahiyle bildirmiş. Evet, Zat-ı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam, gayb aşina kalbiyle dünyada asr-ı saadetten ebed tarafına ebed tarafında olan, meydan-ı haşri temaşa eden ve yerden cenneti gören ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden ve zaman-ı Adem'den beri mazi zulümatının perdeler içinde gizlenmiş hadisatı gören, hatta Zat-ı Zülcelal'in rüyetine mazhar olan nazar-ı nuranisi, çeşmi istikbal banisi, binisi, elbette Hazreti Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsüz eden aktab, kutuplar ve imme-i verase, varisler ve mehdileri görmüş hidayetçileri ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın başını öpmesinden Şah-ı Geylani'nin hisse-i azimesi var. Azim bir hissesi var Şah-ı Geylani'nin Hazretlerinin. Üçüncü nükte, illel meveddete fil kurbe ayetinin bir kavle göre manası. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Peygamberimiz hiç kimseden ücret istememiş İslamiyet namına. Yalnız Ali Beytine meveddeti istiyor. Onlara tabi olmayı istiyor. Eğer denilse bu manaya göre karabet-i nesliye, yakınlık cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki inne ekremekum indallahi etkakum sırrına binaen karabet-i nesliye değil, belki kurbiyeti ilahi noktasına, Cenab-ı Hakk'a ilahi noktada yakınlık ve vazife-i risalet cereyan ediyor. El cevap, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki Ali Beyti alem-i İslam içinde bir şecere-i nurani hükmüne geçecek. Ali Beyti, onun Ali Beytinden gelen nesiller onun şecere-i nurani hükmüne geçecek. Alem-i İslam'ın bütün tabakatında kemal-i insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar ekseriyet mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak. Yani Peygamberimizin soyundan gelen zatlar. Teşebbütteki ümmetin al hakkındaki duası ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid'dir makbul olacağını keşfetmiş. Yani nasıl ki milleti İbrahimiye'de, İbrahim Aleyhisselam'ın milletinde ekseriyeti mutlaka ile nurani rehberler Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam'ın alinden neslinden olan enbi olduğu gibi ümmet-i Muhammediye'de de Peygamberimiz'de Aleyhisselatü Vesselam'da ve zayıf-ı azime-i İslamiyet'te ekser turuk ve mesalikinde enbiya-i bene İsrail gibi İsrail ulemasının İsrail peygamberlerinin aktabı gibi aktab-ı Ali Beyt-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam görmüş. Onun için kulla es'elikum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba demesiyle emrun olarak Ali Beyt'e karşı ümmetin meveddetini istemiş, tabi olmasını. Bu hakikat teyit eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Veda hutbesinde bize bunu tavsiye ediyor. Onlara temessük etseniz, uysanız necat bulursunuz, kurtuluşa erirsiniz. Biri Kitabullah, kitabımız Kur'an-ı Kerim. Biri Âl-i Beytim. Âl-i Beyt'ten maksat nedir? Çünkü sünnet-i seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihette iltizam etmesiyle mükellef olan Âl-i Beyt'tir. Yani Âl-i Beyt'ten maksat nedir burada? Peygamberimizin hayatını tatbik etmeleri ve Peygamberimizin soyundan gelmeleri. İşte bu sırra binaendir ki kitap ve sünnete ittiba ünvanıyla bu hakikati hadisiye bildirilmiştir. Demek Ali Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyesidir. Yani Ali Beyt'ten maksat nedir? Risalet noktasında, peygamberlik noktasında muradı sünnet-i seniyesidir. Sünnet-i seniye ittiba terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dost da olamaz. Yani Peygamberimizin hayatını yaşamayan, tatbik edemeyen Ali Beyt'e hakiki dost da olamıyor. Ali Beyt'ten olmadığı gibi. Hem ümmet Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki, ümmetini bu Âl-i Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki, zaman geçtikçe Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini, çoğalacağını izni ilahi ile bilmiş ve İslamiyet zaafa düşeceğini anlamış. Yani Kerbela hadisesinde Muharrem ayı olması hasebiyle burayı okuyoruz. Yani Cenab-ı Hak o hadiseyi hayra inkılap ettirmiş. Kader nevinden cihetleri var. Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini izni ilahi ile bilmiş ve İslamiyet zaafa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaati mütesanide lazım ki alem İslam'ın terakkiyatı maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. Alem İslam'ın terakki noktasında, değil mi? Medar ve merkez. Niye? Çünkü Âl-i Beyt izni ilahiyle düşünmüş ve ümmetini Âl-i Beyt'in etrafına toplamasını arz etmiş ümmetini. Ya şimdi şöyle bir mektubatta mecmuasına geçelim. Burada mesela bir soru var Mucizet Ahmediye'de. Eğer denilse neden Hilafet-i İslamiye Âl-i Beyt-i Nebevi'de takarrur etmedi, ilerlemedi? Halbuki en ziyade layık ve müstahak onlardı. Değil mi? Onlar en güzel noktada İslamiyet'i en güzel şekilde bize ifade etmişler. El cevap, saltanatı dünyevi aldatıcıdır. Dünya saltanatı hakikaten insanı aldatır. Dünya çok mekkardır, gaddardır. Bir üzüm tanesi yedirir, 10 tane tokat vurur. Üstadımız bunu söylüyor yani. Âl-i Beyt ise hakaik İslami ve ahkam-ı Kur'aniyi, İslam'ın hakikatlerini, Kur'an'ın hükümlerini muhafazaya memur idiler. Hilafet ve saltanata geçen ya Nebi gibi masum olmalı veyahut Hulefai Raşidin, 4 halife gibi ve Ömer İbni Abdülaziz-i Emevi ve Mehdi Abbasi gibi harikulade bir zühtü kalbi olmalı ki aldanmasın. Ama bu manaları olmadığına göre demek ki bunu kaderin evinde Cenab-ı Hak ne yapmış? Durdurmuş. Halbuki Mısır'da Âl-i Beyt namına teşekkül eden Devlet-i Fatimiye, Hilafeti ve Afrika'da Muvahhidin hükümeti ve İran'da Safeviler devleti gösteriyor ki saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyt'e yaramaz. Dünya saltanatı. Vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini, dinin muhafazası ve hizmet-i İslamiyeti onlara unutturur. Unutturan ne? Saltanat-ı dünyeviye. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişler. İşte bak Hazreti Hasan'ın neslinden gelen aktaplar, hususan Aktab-ı Erbaa ve bilhassa Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Abdülkadir Geylani ve Hazreti Hüseyin'in nesline gelen imamlar, hususan Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık ki her biri birer manevi mehdi hükmüne geçmiş. Manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp Envar-ı Kur'aniyi, Kur'an'ın nurlarını ve hakiki imaniyi neşretmişler hakiki noktada. Cedde emcetlerinin, dedelerinin birer varisi olduklarını göstermişler. Yine bir soru daha var. Eğer denilse mübarek İslamiyet ve nurani asr-ı saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin, Kerbela'nın hikmeti ve vesi rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra layık değildiler. Değil mi? Görünen bir haksızlık var ortada. El cevap, nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, bahar mevsiminde değil mi? Yağan bir yağmur, bir fırtına, her taife-i nebatatın, bitkilerin, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, kabiliyetlerini tahrik eder, inkişaf ettirir açılmasını. Her biri kendine mahsus çiçek açar, fıtri birer vazife başına geçer. Öyle de sahabe ve tabiinin başına gelen fitne gibi çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. İslamiyet tehlikededir, yangın var diye her taifeyi korkuttu. İslamiyetin hıfzına koşturdu. Her birisi kendi istidadına göre camiye-i İslamiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omzuna aldı. Kemali ciddiyetle çalıştı. Demek ki oradaki o bahar örneği çok güzel bir örnek. Ne oldu? Hepsi birden İslamiyet tehlikededir, bu hadiseler olunca yangın var diye her biri, her taife kendi üzerine düşen vazifeyi almasına bir sebep olur kaderin evinden. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bak bir kısmı hadisleri muhafaza etmeye, bir kısmı şeriatın muhafazasına, İslam'ın şartlarının değil mi, şeriatın, bir kısmı hakaik imanın muhafazasına, iman noktasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve hakeza. Her biri taife bir hizmete girdi. Vezaif-i İslamiyet'te hummalı bir surette sahiptir. Çalıştılar, muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Bir çiçek yerine binlerce çiçek açmış. Pek geniş olan alem-i İslamiyet'in aktarına o fırtına ile tohumlar atıldı. Yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat maalesef o güller ve gülistan içinde ehli bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Yani o kadar çalışmada, değil mi? Gül var ama dikeni de var. Altında gübresi de var, kokusu da var. Ama sonuçta hepsi gülü temsil ediyor. Güya desti kudret celal ile o asrı çalkaladı. Cenab-ı Hak celal ismiyle o asrı çalkaladı. Kerbela hadisesinde şiddetle tahrik edip çevirdi. Ehli himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziyle pek çok münevver müştehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, ahtapları alem-i İslam'ın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar, doğudan batıya kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Elhamdülillah. Yani bizim buradaki bakacağımız şey İslamiyet noktasında İslamiyet'in burada muhafaza edilmesi. Yine güzel bir soru var. Üçüncü sualiniz, o mübarek zatların başına gelen o feci gaddarane muamelenin hikmeti nedir diyorsunuz? Yani o mübarek zatlar kimler? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, bunlar. El cevap, sabıkan beyan ettiğimiz gibi Hazreti Hüseyin'in muarızları olan Emeviler saltanatında merhametsiz kadre sebebiyet verecek üç esas vardı. Birisi, merhametsiz siyasetin bir düsturu olan hükümetin selameti ve asayişin devamı için eşhas feda edilir. İkincisi, onların saltanatı unsuriyet ve milliyete istinad ettiği için milliyetin gaddarane bir düsturu olan milletin selameti için her şey feda edilir. Yani onlardaki o siyaset manası İslamiyet'le örtüşmediği için ne olmuş? Bunlar bu cihete bakmış. Üçüncüsü, Emevilerin Haşimilere karşı ananesinden rekabet damarı Yezid gibi bazılarda bulunduğu için şefkatsiz bir kadere kabiliyet göstermişti. Dördüncü bir sebep de Hazreti Hüseyin'in taraftarlarında bulunuyordu ki Emevilerin Arap milliyetini esas tutup sair milletlerin efradına memalik köle namıyla tabir ederek köle nazarıyla bakmaları ve gururu milliyelerini kırmaları yüzünden Milali Sair'i Hazreti Hüseyin'in cemaatine intikam karane ve müşevveş bir niyetle iltihak ettiklerinden Emevilerin asabiyet-i milliyelerine fazla dokunmuş ve gayet gaddarane ve merhametsizcesine meşhur faciye sebebiyet vermişlerdir. Meşhur dört esbab zahiridir. Dört tane saydığımız bu sebepler zahir noktasında ama kader noktasında bakıldığı vakit Hazreti Hüseyin'in ve akrabasına o facia sebebiyle hasıl olan netayici uhreviye ve saltanat-ı ruhaniye ve terakkiyat-ı manevi o kadar kıymetlidir ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer bir saat işkence altında şehit edilse öyle bir mertebeyi bulur ki 10 sene başkası çalışsa ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer şehit olduktan sonra ona sorulabilse az bir şeyle pek çok şeyler kazandım diyecektir. Evet, yani hülasa-i kelam burada dikkatimizi çeken nokta nedir? Kader noktasında, yani kaderi tenkit etmeyeceğiz. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, değil mi? Kırar ve rahmetten mahrum kalır. Ya bizim yapacağımız buradaki nokta, İslamiyet namına, İslamiyet'in bütün her şeyle elden gitmemesi için her yer, herkes seferber olmuş. Yani niye? Çünkü kader noktasında. Yine bir soru var son olarak. Eğer dense bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olmadı? Hem neden kader-i ilahi ve rahmeti ilahi onların feci bir akıbete uğramasına müsaade etmiştir? Yani bu kadar bunlar haklı olduğu halde ama adalet noktasında Cenab-ı Hak bizi bizden daha iyi biliyor. El cevap, Hazreti Hüseyin'in yakın taraftarları değil fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde yaralanmış gururu milliyeleri cihetiyle Arap milletine karşı bir fikri intikam bulunması, Hazreti Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip engelleyip mağlubiyetlerine sebep olmuş. Ama kader noktaya nazarında, bak yine kader, zahiri sebepler hep bir şekilde ortaya çıkacak ama hakiki sebep ne? Kader. Ama kader noktayı nazarına feci akıbetin hikmeti ise Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri manevi bir saltanata namzet edildiler. Manevi bir saltanat var. Dünya saltanatı değil ki. Ahiret noktasında değil mi? Dünya saltanatı ile manevi saltanatın cemi birleşmesi gayet müşkildir. Zor bir şey. Onun için onları dünyadan küstürdü. Dünyanın çirkin yüzünü gösterdi. Ta kalben dünyaya karşı alakaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi. Fakat parlak ve daimi bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler. Adi valiler yerine evliya aktaplarına merci oldular. Yani adi vali, sıradan bir vali olacağı yerde velilerin, evliyaların aktaplarına merci oldular Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendilerimiz. Demek ki biz ümmeti Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı peygamberimizde bu geçiyor yani. Zaman geçtikçe Ali Beyt çok tekessür edeceğini, çoğalacağını izni ilahiyle bilmiş, Cenab-ı Hakk'ın izniyle bilmiş ve İslamiyet zayıflığa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaat-i mütesanide, tesanüt noktasında bir cemaat lazım ki alem-i İslam'ın terakkiyatı maneviyesinde, manevi terakkiyatta medar ve merkez olamış. İzni ilahiyle düşünmüş, Allah'ın izniyle düşünmüş ve ümmetini Âl-i Beyt'i etrafına toplamasını arzu etmiş. Evet, Âl-i Beyt'in efradı, fertleri ise itikat ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da yine teslim, iltizam ve tarafkirlik de çok ileridedirler. Yani onların o şeyini biz sorgulayamayız. Yani ama teslimiyet noktasında, tarafkirlik noktasında, iltizam noktasında değil mi? Uyma noktasında çok çok ilerideler. Çünkü İslamiyet'e fıtraten, neslen, nesil olarak ve cibilliyeten, yakınlık olarak taraftardırlar. Cibilli taraftarlık zayıf ve şanssız, hatta haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı, bütün silsile-i ecdadı bağlandı ve şeref kazandı ve canlarını feda ettikleri bir hakikate taraftarlık ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bilbedaha hisseden bir zat hiç taraftarlığı bırakır mı? Ehl-i Beyt işte, Ehl-i Beyt işte bu şiddeti iltizam ve fıtri İslamiyet cihetiyle din-i İslam lehinde edna bir emareyi kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder çünkü fıtri taraftardır. Başkası ise kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder. Aradaki fark bu. Onlar tam teslim. Bizdeki teslimiyet, ondaki teslimiyet. Yani aradaki fark o kadar ince ki, yani tereyağından tabiri caizse kıl çeker gibi. Çok hassas bir denge var. Yani Muharrem ayı Cenab-ı Hakk'ın haram kılmış olduğu aylardan bir ay. Ama bu ayda mesela birçok hadiselerden cereyan ediliyor. İşte birçok peygamberin dualarının kabul olduğu, değil mi? Bunları hep böyle tefekkür etmek lazım. Evet kıymetli dostlar, yine bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse başka bir programda sizlerle buluşmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum inelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Evvela gizlice bir matbaa tesis ettim. 5-10 öksüz bularak basmacılık öğrettim. Kalemim çokça pürüzlüydü fakat çaresi ne? Sonra bilmem kimin üslubu, avamın nesine? Dilimin döndüğü şiveyle bütün gün yazdım. Okuyanlar

o kadar çoktu ki hiç ummazdım. Usta asarını verdikçe çocuklar bastı, 6 ay geçti, bizim matbaanın çıktı adı. Göğsü imanlı 5-10 tane fedai gelerek, dediler sen ne basarsan onu tevzi edecek, vasıtan işte biziz, korkulacak şey yoktur. Para lazımsa da bildir ki verenler bulunur. Bir ceride ile hemen başlayıverdim vaaza. Zaten en başlıca yol halkı budur ikaza. Medeniyetteki insanlar için matbuat, şimdi kürsilerin en yükseği. Lakin heyhat, sizde hiç böyle değil, belki tamamen aksi. En fena bir cereyan gösteriyor, en iyisi. Müslüman unsuru az çok uyanıktır orada. Biz de ancak bunu tezyid ediyorduk arada. Parasızlık da bidayette işin korkulusu. Agniya altını bezletti, etekler dolusu. Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler. Okuyup yazmayı tamime çalıştık yer yer. Tatarın yüzde bugün 60'ı hakkıyla okur. Rusların halbuki nispetleri gayet duğundur. Agniya zannederim sizde de az çok olacak. Şu kadar var ki çürük tahtaya basmazlar ayak. Fukaranız kılıyor aklına geldikçe namaz. Agniyanızda da hiç yok da zekat olsa biraz. Şöyle dursun bu temenniye kulak vermeleri, Sadr-ı Azam paşanız fitre alır, sunsa biri.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim.

Balık değil, sanki bu bir okyanus. Tesbih etmekteydi karnında Yunus. Emir Hak'tan geldi, yuttuğunu kus. Tıpkı Yunus gibi avucunda taş, tesbih ediyordu, sessiz ve yavaş. Bütün varlık onu tanır bilirdi. Davet etse ağaç yürür gelirdi. Yürürken toprakta izi kalırdı. Nübüvvetin nuru her şeyi bürür. Mucize olunca ağaçlar yürür. Nice bin kez dünya boşalıp dolmuş. Son Resul'le insan ufkunu bulmuş. Ağacın kökleri bir kalem olmuş. En güzel yazıyla anlatır onu. Bahtiyardır bence okuyan bunu. Süt annesi her an kol kanat germiş. Çocuk buya oynar kıra gidermiş. Bir ak bulut ona eşlik edermiş. Onunla birlikte gider dururmuş. Yakıcı güneşten onu korurmuş. Bu gerçeği bir de siz benden duyun. Yemin ederim ki yarılan ayın, Resul'e benzeyen yanı olayın, onun da mübarek kalbi yarılmış, iman hikmet konup sonra sarılmış. Sevr dağı bence dağlar yücesi, mağara önünden hicret gecesi, kafirlerin gelip geçti nicesi. İçeride peygamber bilemediler, kör oldu gözleri göremediler. Diz dize iki dost bu izbe yerde, müşrikler yok diyor kimse içeride. Sanki gözlerine inmişti perde. Teselli ederdi Resul azimle, korkma Ebu Bekir, Allah bizimle. Böyle mucizeyi acep kim görmüş? Bir örümcek gelip ağını örmüş. Orada güvercin bir yuva kurmuş. Resulullah sakin, ne gam ne telaş. Müşrikler öfkeli, dolaş ha dolaş. Gönüller tevhidle buluşur bir gün. İnsanlar barışıp uzlaşır bir gün. Bu din hedefine ulaşır bir gün. Erişince Hak'tan bunca inayet, zırh üstüne zırh giymeye ne hacet. Neler çektim, neler dehrin elinden, ne sitemler duydum nadan dilinden. Tutmaz oldu kimsecikler elimden. İltica edince Resulullah'a, ne lütuflar gördüm şükür Allah'a. Bir ömür boyunca uğraştım durdum. Yıllar yılı nice hayaller kurdum. Dünya ve ahirete dair umudum, onun sayesinde hep gerçek oldu. Gözüm gönlüm şimdi huzurla doldu. Bir tuzaktır evham, fasit çemberdir. Unutma ki o bir hak peygamberdir. Rüyada gördüğü gerçek haberdir. Onun duyduğunu herkes duyamaz. Gözü uyusa da kalbi uyumaz. Vahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir.

İnsanlığı irşad etsinler diye, gaybın kapıları ancak Nebi'ye açılır, sunulur nice hediye. Peygamberlik haşa çabayla değil, dervişlik, sofuluk abayla değil. Her buyruğu onun derde devadır. Gül kokan nefesi cana şifadır. Ona lokman demek bence hatadır. Kime dokunduysa mübarek eli, şifaya kavuştu bir nice deli. Görülmedik afet Hicaz'ı vurur, müthiş bir kuraklık kasar kavurur. Nihayet peygamber duaya durur. Duasıyla sanki gök iner yere, ola ki gafiller mucize göre. Niyaz eyledikçe ulu hazrete, inmiş sağanak yağmur aciz ümmete. Yağmur sele dönmüş, seller rahmete. Derya gibi seli görenler şaşmış, sanarlar ki arim göleti taşmış. Nola şu aczimi bir atabilsem, güç verip şiire ses katabilsem, mucizelerini anlatabilsem. Bana bir şey deme, duyamıyorum, onu anlatmaya doyamıyorum. Şiirde hikmet var diyordu Resul, kainatta nizam, her şeyde usul. İnsan için hedef kemale vusul. Ne kadar güzeldir inci dizince, değeri mi düşer dizilmeyince? Sanatkarın işi gerçekten zormuş. Ruh sancılarıyla kıvranıp durmuş. Onu övmek için hayaller kurmuş. Nerede peygamberlerin yüksek meali, nerede şairlerin kısır hayali?

0: Allah Resulü'nün diliyle her biri bir yıldız olarak nitelendirilen ashab-ı kiramın parlak ve sönmeyen yıldızlarından biri de Abdullah bin Revaha'ydı. Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat eden, Bedir'de Uhud'da savaşan, Hudeybiye ve Hayber gazalarında bulunan ve nihayet Mu'te'de şehadet şerefine nail olan mücahit bir sahabiydi Abdullah bin Revaha. Resulullah'ın şüphesiz kardeşiniz boş ve batıl söz söylemez övgüsüne mazhar olan bu güçlü şair, sahabi, Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgiyi şöyle dile getiriyordu.
1: Şafak söktü, tan yeri ağardığı sırada, ne mutlu bize ki Kur'an'ı okuyan Resulullah bulunuyor aramızda. Aydınlıklara çıkardı bizi karanlıklardan sonra, buyurduğu her şeyin gerçek olduğuna, inandık tereddütsüz gönüllerimizden biz de ona. Uyku çekerken müşrikler yataklarında, gecelerdi o döşeğinden uzaklarda.

Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Peygamberi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hicretin 8. yılı, mübarek Ramazan ayıydı. İslam ordusu Mekke yolundaydı. Şehirlerin kalbi, şehirlerin merkezi Mekke yolunda. Ramazan ayının ilk günleriydi. Müslümanlar oruçluydu. Bir süre yol almışlardı. Peygamber Efendimiz, isteyenlerin oruçlarını açabileceklerini, dileyenlerin oruçlarını tutabileceklerini beyan buyurdu. Yolculukta Kudeyt bölgesine varılmıştı. Sıcak ileri derecede şiddetliydi. Yol uzundu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mücahitlerin oruçlarını açmasını istedi. Zira müminlerin zayıf düşmemesi gerekiyordu. Ama müminlerin bir kısmı oruçlarını açmadılar. Açmak istemediler. Zor da olsa, direnerek de olsa oruç ibadetini gerçekleştirmek istiyorlardı. Durumu öğrenen Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir tas su alarak ordunun ortasında durdu ve suyu içti. Böylece kendisinin de oruçlu olmadığını müminlere göstermiş oluyordu. Ayrıca şöyle buyurdular: sizler düşmanla karşılaşacaksınız. Orucunuzu açın. Bu sizin için bir güç, kuvvettir buyurarak bir kez daha herkesin orucunu açmasını beyan etti. Ordu Cuffe'ye geldiğinde Hazreti Abbas Efendimiz'le karşılaştı. Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas amcasına derin bir muhabbet duyardı. Onun muhakemesine, onun sessiz sessiz hep yardımcı oluşuna duyduğu yüksek bir duyarlılık vardı. Amcasıyla karşılaşması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı son derece sevindirdi. Gül yüzlerinin tebessümü Gonca güller misali açıldı. Artık amcasıyla beraber olmak isterdi. Amcası Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Bu hicret yolculuğunda Cuhfe'de karşılaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz çocukların ve kadınların Medine'ye gitmelerini ama amcasının kendisiyle beraber olmasını beyan buyurdular. Hazreti Abbas Efendimiz Hayber fethinden bir süre önce Müslüman olmuştu. Ama Peygamber Efendimiz amcasının Mekke'de kalmasını, Mekke'de olanları kendisine bildirmesini istemişti. Hazreti Abbas Efendimiz de gizlice gönderdiği mektuplarla durumlardan haberdar ediyordu. İslam ordusu Kudeyd'e varıncaya kadar tam bir düzen içinde değildi. Nizami bir hal arz etmiyordu. Kudeyd'de ordu disiplinize ediliyor, sancaklar çıkartılıyordu. Ordu birliklere ayrılıyordu. Sancaktarlar belirleniyor ve sancaklar veriliyordu. Ordu düzenli bir şekilde ilerlemeye başladı. Ordunun yolu üzerinde yavrularını emziren bir köpeğe rastladılar. 10.000 kişilik ordunun yolu üzerinde olan köpek korumaya alınmazsa ciddi zarar görebilirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuhayl bin Süreka'yı köpeğe zarar verilmemesi için görevlendiriyordu. Hayat ayrıntılarda yatıyordu. Hassasiyet ayrıntıları görebilmek ve onları harekete geçirebilmekti. Bu daha çok şeffaf kalplerin yapabileceği bir şeydi. Kalpleri engin olacaktı. Bakışlar, düşünüşler engin olacaktı. O zaman ayrıntıları görmek doğal hale gelirdi. Zira alıcılar ileri boyutta çalışırdı. İslam bilginlerinin mümini tarifleri vardı. Onlardan biri şöyleydi: Allah'a tazim, derin bir saygı ve sevgi ve bütün varlıklara merhametli oluş. Merhamet, her varlığı Rahman-ı Rahim ile ilintili değerlendirmekti. Varlıklara bakarken Rabb-i Rahim'in yarattığı varlık diye bakabilmekti. O zaman her varlığa yaklaşım
yüksek bir duyarlılıkla olurdu. Yunus'un diliyle yaratılanı sev, yaradandan ötürü diyordu ya. Gerçekten her varlık orijinaldi, mucizeydi. Rahman-ı Rahim'in sonsuz gücünü, sonsuz ilmini, sonsuz sanatını belgelerdi. İslam ordusu Mekke yolundaydı. Maruz Zehran'a gelmişler ve mola vermişlerdi. Mekke'ye az bir mesafe kalmıştı. O civarda ırak ağacı bolca bulunurdu. Mevsim ırak ağacının meyvelerinin olgunlaştığı mevsimdi. İslam erleri bu meyvelerden topluyor, yiyorlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam uyarıyordu. Meyvelerin kararmış olanlarını yiyin. Çünkü kararmış olanlar tatlıdır buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şerefli arkadaşları hayret içinde kaldılar. Zira bu meyvelerin tatlısını, acısını dağlarda ancak uzun süre kalanlar bilirdi. Efendimizin arkadaşları merakla, "Ey Allah'ın peygamberi, sen nereden biliyorsun?" diye sordular. Peygamber Efendimiz, "Ben davar güttüğüm zaman o meyvelerden yerdim." buyurdu. O zaman sahabe-i kiram daha bir hayretler ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çobanlık yapmış olacağını hiç düşünmemişlerdi. Onlar, "Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, sen çobanlık yaptın mı?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Evet, ben çobanlık yaptım. Yakınlarımın hayvanlarını güderdim. Her peygamber de çobanlık yapmıştır." buyurdu. Önce tefekkür vardı. Duyuşlar ve düşünüşler vardı. Anlamları yakalamanın peşinde olmak vardı. Hakikatin izine düşmek vardı. Düşünmek ortam isterdi. Gökyüzü, yeryüzü isterdi. Varlıklar alemi isterdi. Gökyüzü, yeryüzü ve varlıklar alemi insanı çarpan güzellikte olmalıydı. İnsanı hayretlere düşüren boyutlarda olmalıydı. Kendisine hayran eden olmalıydı. Düşünce dünyasını harekete geçiren olmalıydı. Her varlık insanın düşünce dünyasına yıldırım gibi çarpmalıydı. Her varlık düşünce dünyasına bir tokat gibi inmeliydi. İnsanı aptallaştırmalıydı. Varlıklar alemi tam da öyleydi. Âl-i İmrân suresinde onlar gökyüzü ve yeryüzü üzerinde tefekkür ederler. Derin derin düşünürler. Tetkik ederler. Sonra, "Ey Rabbimiz, sen anlamsız hiçbir şey yaratmamışsın. Ne yaratmışsan tam yerli yerinde yaratmışsın. Sen Sübhansın. Sen eşsizsin. Sende noksan sıfatlar olmaz." buyuruluyordu. Yeryüzü ovalarıyla, dağlarıyla, denizleriyle, okyanuslarıyla bir düşünce ortamıydı. Bağrında taşıdığı milyonlarca varlıklarla tam bir düşünce iklimiydi. Yeryüzündeki oluşumlar ve yok oluşlar insanı çok derinden etkileyen düşünce zeminiydi. Peygamberler bu düşünce zemininde yaşamışlardı. Özellikle dağların bağrında yaşamayı tercih etmişlerdi. Hayatlarının belli bir zamanını dağlarda gerçekleştirmişlerdi. Dağlar ıssızdı. Dağlar sessizdi. Dağlar insanın yalnızlığını derinden hissettirirdi. Kalabalıkların ortasından alır ve kendi gerçeği üzerinde düşünmesini temin ederdi dağlar. Peygamberlerin dağların bağrında kalışları anlık bir zaman değildi. Çobanlık yapıyorlardı. Hayatın belli bir zamanı dağların, ovaların bağrında geçiyordu. Bu uzun uzun düşünme demekti. Varlıkları, kendisini derin derin düşünme demekti. Varlıklardan var edene yönelmek demekti. Vicdanın sesinin yükselmesi demekti.
Vicdanlar Hakk'ın sesiydi. Yalnızlığın ikliminde vicdanlar etkin bir şekilde Rahman-ı Rahim'e yönelirlerdi. Bir de Peygamber Efendimizin Hira Nur Dağı'ndaki yılları vardı, zamanları vardı. Yaşının 35'ine varmasından sonra Hira Nur Dağı'na çıkmaya başlıyordu. Özellikle 38-40 yaşları arasındaki o 2 yıllık zaman diliminde yoğunluklu olarak vakitlerini Hira Nur Dağı'nda geçiriyordu. Tefekkür insana özgüydü. Derin düşünüş insana özgüydü. Bilgelerin hayatında tefekkür büyük bir yer tutardı. Özellikle peygamberlerin hayatında tefekkür zirvedeydi. Onların çobanlık yapmaları geleceğe hazırlanmaktı. Onları geleceğe hazırlayan vardı. İnsanlığın önüne geçirecek olan Rabbani Rahim'di. Kulunu kendiliğinden oluyor gibi bir halle onu istediği ortamlara sevk ediyordu. Kalbinin katmanları açılması gerekiyordu. Gönülleri deryalara dönüşmesi gerekiyordu. İnsanlığı kucaklayan enginliğe ulaşmaları gerekiyordu. Haliyle o günlere hazırlanmaları gerekiyordu. Peygamber Efendimizin hayatında tefekkür engin bir yer tutardı. Her gece kalkardı. Kalktığında evin önüne çıkar ve uzun uzun gökyüzünü seyrederdi. Sanki gökyüzünü seyretmekten kendini alamazdı. Sanki gökyüzü ona bir sevgili gibiydi. Onun ümmetinden nice bilgeler, nice şairler, gecelere ilişkin nice altın sözler söylediler. Hikmet yüklü sözler ettiler, nice şiirler yazdılar. Onun ümmetinden biriydi. Biz ona bilge kral diyorduk. Bilge kral öyle diyordu. Gökyüzünün öğrencisi olamayanlar, yeryüzünün öğretmenleri olamazlar. Bilge kral Ali İzzet Begoviç öyle diyordu. 20. yüzyılın bilgelerindendi. Ümmetin öncülerindendi. Doğuyu batıyı bilendi. Nice bilgileri süzerek işin ruhuna vararak ümmetin önünü aydınlatıyordu.

0: Ebu Süfyan Mekke'nin öncülerindendi. Peygamber Efendimizle amca oğluydu. Ayrıca süt kardeşlerdi. Çocukluk yıllarından itibaren bir ve beraberdiler. Güzel bir dostlukları vardı, birbirlerini arayan dostlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam risaletle görevlendirilince yolları ayrılıyordu. İslam'a daveti reddedenlerdendi. Mekke'nin zorbalarıyla toplum mühendisiyle beraber olmayı tercih etti. Müminlere baskı yapanlara, işkence edenlere yardım edenlerden olmuştu. Giderek bir İslam düşmanı oldu. Peygamber Efendimiz'in karşısında yer aldı. Ebu Süfyan bin Haris güçlü bir şairdi. Keskin bir muhakemesi vardı. Lider özellikleri olan biriydi. İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i hicveden, aşağılayan şiirleri vardı. Şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. Ebu Süfyan artık Mekke müşriklerinin öncüsü olarak İslam'a açılan savaşlarda da yerini alıyordu. Mekke zorbalarının yaptıkları elbette Peygamber Efendimiz'i üzüyordu. Ama amcaoğlusu ve süt kardeşi ve de kadim dostu Ebu Süfyan'ın yaptıkları ise daha bir yaralıyor, daha bir üzüyordu. Bu akıllı adam ne zaman aklını kullanacaktı? Ne zaman hayat üzerinde düşünecekti? Ne zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıkları üzerine samimiyetle eğilecekti? Suriye'deydi. Suriye'de ondan konuşulduğunu duyuyordu. Ebu Süfyan içinde şimşekler çakıyordu. Bu denli uzak diyarlarda ondan konuşuluyor olması Ebu Süfyan'ı hayretlere düşürüyordu. Ebu Süfyan ilk kez derin derin düşünmeye başlıyordu. Yanı başındaki süt kardeşinin gerçek dünyasından haberi olmadığını şimdi daha iyi anlıyordu. Şimdiye değin o bir yolun yolcusu olmuştu. Atalarının yolunun yolcusuydu. Bu yolun üzerinde hiç düşünmemişti. Putperest bir yolun yolcusuydu. Bu yol yanlış olabilir miydi? Bunu aklına dahi getirmemişti. Atalarını seviyordu. Atalarına güveniyordu. Onlar akıllı insanlardı. Onların yolu haliyle doğal olandı, makul olandı. Değilse onlar ataları böyle bir yolun yolcusu olurlar mıydı? Haliyle Ebu Süfyan bin Haris atalarının dini üzerinde hiç akıl yürütmemişti. Ama şimdi durum çok farklıydı. Toplumun aklı selim insanları İslam'ın safında yerlerini almışlardı. Mümince bir hayatı yaşıyorlardı. Onlar gün be gün büyüyorlardı. Uzak diyarlarda dahi İslam gündem oluyordu. İslam konuşuluyordu. Artık Ebu Süfyan bir dönemeçteydi. Bir karar vermeliydi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve
1: Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat,
0: dediler.

0: Cüveyda,
1: fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldim mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrıma, beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharın. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamını, sarar da benliğimi. Ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığa Yesrib kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker.
0: Gönlümüzden giderim. Gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kasım'ın nesli diyordun ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Vedud Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Vedud, dilediği kulunu çok seven, aşkı ile yanan kullarını seven, salih kullarını sevip onları rahmet ve rızasına ulaştıran ve sevilmeye en çok layık olan demektir. Hud Suresi. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ve yönelin. Şüphesiz ki benim Rabbim Rahim'dir, Veduttur. Buruc Suresi. Şüphesiz Rabbinin yakalaması serttir. Çünkü yoktan O yaratır ve tekrar O diriltir. Bununla beraber Gafurdur, Veduttur, Arşın sahibidir, yücedir, dilediğini yapandır. Değerli kardeşlerim, geceler boyu bir festival, eğlence alanına dönüşen gökyüzündeki yıldızlar ve ay, gündüzü ışıltılı bakışlarıyla nurlandıran güneş, yeryüzünün rengarenk elbiseleri, insanı bayıltan parfümleri ve nazenin yapraklarıyla süsleyen çiçeklerin salınışı, rüzgarla dervişleşip hu diyen ağaçlar, kıyıları bembeyaz köpüklerle döven dalgalar, çok daha büyük boyutlu bir aşkın, vedudun yansımasının varlığını anlatıyor. Ve bu noktada ilahi aşkın zerreden küreye kadar bütün kainatı nasıl kuşattığını gösteriyor. Değerli dinleyenlerimiz, aşk yani şiddetli sevgi, Allah Zülcelal Hazretlerinin "Ya Muhammed, sen olmasan cenneti yaratmazdım, sen olmasan cehennemi yaratmazdım, sen olmasan dünyayı yaratmazdım" buyurduğu, Habibim dediği, iki cihana sultan kıldığı, nev-i beşerin en üstünü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi tarafından bahşedilen ve yaratılış özüne işlenen cevherin adıdır. Aşk yani sevgi, yani El-Vedud'un tecellisi, Rab ile kul arasındaki bağın en zirve noktasıdır. Miraç gecesi, Sidretül Müntaha'da, kutlu yol arkadaşından ayrılan Cebrail aleyhisselamın, "Bir adım daha atarsam yanarım" dediği, Nur makamının adıdır. Aşk yani sevgi yani El-Vedud isminin tecellisi, aklın aciz içinde kıvranıp gönüllerin kanatlanarak ötelere uçuşundaki sınırın adıdır. Aşk yani sevgi,
yani El-Vedud'un tecellisi Hazreti Adem aleyhisselamın cennetten çıkarıldıktan sonra tevbesinin kabul edilmesine sebep olan semalarda Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun adının yanında yazılan isimdeki sırdır. Sevgi, sevgilinin her emrine boyun eğmenin adıdır. Sevgi, kulluğun en mükemmel örnekliğini şahsında sergileyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinin her emrini hayata geçirerek ayaklı Kur'an olma vasfını kazanmasının adıdır. Sevmek, yani El-Vedud'un tecellisine ermek, vermenin namutenahi, yani sınırsız boyutu. Sevmek, beraberinde taşıdığı sevilmek duygusu ile zirveleşen ve sevdiğime yakışayım isteği ile insanı hep ilerleten yürek enerjisinin adıdır. Ve aşk, şiddetli sevgi, yani El-Vedud'un tecellisi, dünyayı, onu bilmek, onu bulmak ve onun için yaşamak için gelinen mekan olarak görenlerin o engin kudret denizinde attıkları kulaçlarının adıdır. Ve aşk ve aşık, aşk yani şiddetli sevgi, Cenab-ı Hakk'ın aziz kıldığı, birçok ilahi nimetlere erme şerefine nail ettiği ve Vedud isminin tecelligahı olan yüreğin adıdır. Nur Suresi. Allah dilediği kimseyi nuruna hidayet eder. Ali İmran Suresi. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir.

feyiz bulutlarından rahmetin oluk oluk akışının adıdır aşk. Kalpte yakın reyhanlarının boy atışı ile kalp evinin cennet bahçesine dönüşünün adıdır aşk. Yani sevgi, yani el-Vedud'un tecellisi. Beni ne yerim içine aldı ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır. Buyuran yüce Rabbimizin kulunun yüreğine arz ve semavat kadar genişlikler kazandıran muştusundaki yüceliktir. Aşk, muhabbetullah'ın enginliğinde kudretin sonsuzluğunu kavramaya çalışan gönlün hiçliği bilişteki zirve sonsuzluktur. Aşk, Allah'ı gereği gibi takdir edebilmektir. Lakin onu takdir edebilmekten çok aciziz. Bu mana denizi öyle engindir ki onda azimet gemileri yüzer. Gemilerin içinde hak yolcuları barınır. Onlar için dalgaların hiç önemi yoktur. Denizin tehlikeleri onları hiç korkutmaz. Muhabbet denizinde, yani el-Vedud olan Cenab-ı Hakk'ın vedudiyet, muhabbet denizinde yol alanları, dalgalar yollarından alıkoymaz. Dua yüklüdür onların dudakları. Yol azıkları tevbe ve gözyaşıdır o evlerin. Onlar bilirler ki Allah Celle Celaluhu onları sevmekte ve korumaktadır. Nitekim onlar da Allah'ı sevmektedirler. Maide Suresi. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Hak yolunun yolcularının huzur ve sevgi dolu yürekleri hep duadadır. Çünkü dua, aşık gönüllerin terennümünün adıdır. Tufan esnasında Nuh aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, sığınarak gönülden dua etmişti. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir menzile indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın. Mü'minun Suresi. Menzil, yani Hakkal Yakin durağının adıdır. Deniz kabarsa ne yazar, ne gam. Yolcuları içine alsa ne gam. Onlara Rahman'ın cezbelerinden bir cezbe gelmiş, ellerinden tutmuş, doğruluk makamı denilen yere çekmiştir. Kamer Suresi. Takva sahipleri cennetlerde nur içindedirler. Güçlü padişahın, yani alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar. Aziz kardeşlerim, pek çok makama uğranır muhabbet denizinde ve her bir menzil, her bir uğrak yeri gözyaşı ile aşılır. Menzillerde konaklaya konaklaya vuslata, yani kavuşmaya varılır ve bu noktada ancak gözyaşları silinir. Aşıklar neşe içinde, hayran bir halde, ilahi nimetler sofrasında ağırlanarak ihsanlarının karşılıklarını alırlar.
Yunus Suresi. İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Hakka vasıl olmak isteyen herkes bu engin ve dalgalı denizi aşmak zorundadır. Bu yolda gerekli olan en mühim şeylerden biri de El-Vedud isminin tecellisi olan aşktır. Yani şiddetli sevmedir. Aşk bu yolculuktaki hak erinin ateşinin adıdır. Her dem içini yakan, kavuran bir ateştir. Ama varsın yansın, yanandan ateş esirgenir mi? Kudret denizinde yanana aşk şerbeti sunulur. Allah aşkı ile yanan özüne, kurbiyet bardağı ile öyle bir şerbet akıtılır ki, içen bir daha ona doyamaz. Nasıl doysun ki? İnsan Suresi. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. Rabbinin temiz içeceklerine nail olan, ona vasıl olan, onu bulan neden mahrum olur ki? Vuslat ise son durağın adıdır. Seyri ilallah bitmiş, seyri fillah başlamıştır. Zira dünya seyri ilallah, cenneti ise seyri fillah'tır. Ya o sevdi mi? Bizi severse ne olur biliyor muyuz? Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayetinde şöyle ifade buyruluyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hak Teala Hazretleri diyor ki, kulum hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O beni zikredince ben onunla beraberim. O beni içinden geçirirse ben de onu içimden geçiririm. O beni bir cemaat içerisinde anarsa ben de onu onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarını işte böyle sever. El-Veduddur o. El-Vedud. Bir kulundan razı olup onu sevdiğinde Cebrail aleyhisselamı çağırır ve ona şöyle buyurur. Ben falan kulumu seviyorum. Sen de onu sev. Cebrail aleyhisselam onu sever. Sonra semada seslenip der ki, Allah Celle Celaluhu falan kulunu seviyor. Siz de onu sevin. Semadakiler de onu sever. Sonra onun sevgisi yerdekilerin gönüllerinde yerleşir. Nerede sevgiyi koklayabiliyorsak orada durmamız gerekir. Bizi muhabbetullah'a ulaştıracak bir menzilin o zaman önüne varmışızdır. Ölümün nicelerine korku olduğu yerde, ölümün hak erlerine vuslat oluşunun adıdır aşk ve El-Vedud'un tecellisi olan şiddetli sevgi. Cennetler
o geliyor diye seslenirken, Refik-i Ala'ya gidiyorum deyişteki gülümsemenin adıdır. Rabbimiz bizleri El-Vedud isminin tecellisine mazhar eyle. Seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi, senin sevdirdiklerini sevmeyi bizlere nasip eyle. Rabbimiz sevgini diliyor ve dileniyoruz senden. Sevginle yaşayanlardan, sevgiyi karşılıksız sunanlardan, sevginle yoğrulanlardan eyle bizi. Sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi. Sevginle yaşat, sevginle öldür, sevginle dirilt bizi. Sevginle haşret bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere fermanları olan hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaki ya Fatimatu. Ey Fatıma, kork. Kimden kork? İttakillah. Allah'tan kork. Allah'tan sakın. وَاَدِّي فَر۪يدَةَ رَبِّكَ. Rabbinin sana emretmiş olduğu farzları yerine getir. Eda et. وَاَمَل۪ي amele ehlik. Ve ailenin, çoluk çocuğunun, kocanın işleriyle de ilgilen. Onların işlerini de yap. وَاِذَا اَخَذْتِ مَدْعَكِ. Eğer sen yatağına girmek istediğin zaman, uyumak istediğin zaman, o an olduğu zaman فَسَبِّحَيْ ثَلَاثًا وَثَلَاث۪ينَ 33 kere Allah-u Teala'yı tesbih et. Subhanallah de. وَاَحْمَد۪ي ثَلَاثًا وَثَلَاث۪ينَ Ve aynı şekilde 33 kere de Allah-u Teala'ya hamd et. Elhamdülillah de. وَكَبِّر۪ي اَرْبَعًا وَثَلَاث۪ينَ Ve 34 kere de Allah-u Teala'yı tekbir et, büyükle, Allahu Ekber de. Fetilke mi'etün. İşte bunların hepsi ne yapar? 100 yapar. Feyye hayrul leke. Bu senin için daha hayırlıdır. Min hadimin. Bir hizmetçiden daha hayırlıdır, daha iyidir, daha güzeldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma validemize radıyallahu anh'a bu şekilde buyuruyor. Hazreti Fatıma biliyorsunuz ev işlerini yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlendikleri zaman Hazreti Ali'ye diyor, sen dış işlerde yaparsın, çalışırsın, nafakanı temin edersin. Hazreti Fatıma'ya da diyor ki sen ne yaparsın? Ev işlerinle ilgilenirsin, çocuklarınla ilgilenirsin. Bu şekilde eşler arasında görev taksimini de belirtmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. Yani kadının asıl görevi nedir? Ev içidir, çocuğunu yetiştirmesidir. Bu basit bir şey değildir. Basit bir olay değildir. Hani sanki bu basit bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor ki annelik en büyük makamdır. En büyük mevkidir, en büyük kariyerdir. Bir çocuğu en güzel bir şekilde yetiştirmek, topluma hazırlamak nedir? Anne babanın görevidir. Fakat burada daha çok kimin görevi olur? Annenin görevidir. Bu nedenle anneliği, çocuk yetiştirmeyi, çocuk bakımını, ev işlerini idare etmeyi kimse böyle basit görmesin. Böyle küçük bir işmiş gibi görmesin. Ev hanımlığını, anneliğini böyle küçültme seviyesine indirmesin. En yücedir, en değerlidir. En varlıklı iştir. En karizmatik işte budur. Çünkü siz hem kocanıza hizmet etmekle, onu ilgilenmekle dışarıdaki başarısını sağlamış oluyorsunuz. Bununla birlikte çocuklarınızı güzel bir şekilde yetiştirmekle, iyi bir terbiyeyle ne yapıyorsunuz? Topluma iyi bir fert hazırlıyorsunuz. Geleceğe yönelik, geleceği böyle mamur edecek güzel, terbiyeli, ahlaklı, düzgün insanları yetiştirme noktasında sevgiyi almış, anne sevgisini almış, annesinden görgü almış, babasından görgü almış, böyle bir evlat yetiştiriyorsunuz. Bugün çocuklarımız baba sevgisinden de uzak kalıyor, anne sevgisinden de uzak kalıyor. Anne de çalışıyor, baba da çalışıyor. Çocuk anne babayla karşılaştığı zaman ikisi de yorgun, çocuk da zaten yorgun. Aile bir araya gelemiyor, aile bir arada birlikte dertleşemiyor, konuşamıyor, birlikteliği, mutluluğunu yaşayamıyor. Bu sefer fertler birbirinden kopuk, huzursuz, güvensiz bir ortam içerisinde böyle tehlikeli bir boyut haline alıyor ve mutsuz bir nesil ortaya çıkmış oluyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor ki bu ölçüyü iyi bilelim, bu ölçüyü kaçırmayalım. İşte Hazreti Fatıma validemiz ev işleriyle uğraşıyor. Tabii eskiye göre böyle şimdi gibi hazır ekmekler yok. Hemen git fırından al, şuradan al yok veya un önümüze gelmiş böyle incelmiş yok. Ne yapıyorlar? O kendi elleriyle böyle buğdayı veya arpayı üğütüyorlar. Böyle çeviriyorlar ellerindeki değirmenlerle. Elleri yarılıyor. İşte ateş yakıyorlar yiyecek yapmak için. Yani hepsi nenelerimizin çektiğine de bir bakın. Böyle meşakkat, zor işler. İşte Hazreti Fatıma da bu işleri yapıyor ve insan hali, yorgunluk da üzerine çöktüğü zaman ne diyor Hazreti Ali'ye? Diyor işte bize bir hizmetçi alsan, hizmet etse, biz de biraz yükümüz hafiflese, ben de daha çok Rabbime ibadetiyle meşgul olsam diyor. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh da Fatıma validemize diyor ki işte babanın yanında hizmetler var, hizmetçiler var. Babana söylesek bize böyle birini verse olur mu diyor. Ve bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek bu istekte bulunuyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o biricik kızının ve Fatıma benden bir parçadır dediği, onu sevdiği, Fatıma'ya biliyorsunuz babasının annesi gibi unvanlar verilmiş, Peygamberimizin değer verdiği bir kızı, onun bu haline rağmen Peygamberimiz ne yapıyor? Ona hizmetçi vermiyor. Çünkü Peygamberimiz kendi ailesinin ve çocuklarının böyle aşırı refah içerisinde çok böyle zengin bir şekilde yaşamasını istemiyor. Çünkü onlara düşen görev nedir? Dünyayı ellerinin tersiyle itme, dünyayı bırakma ve bütünüyle ahirete yönelme, kendi işlerini kendileri görebilme. İşte böyle bir nesil yetiştirme, böyle bir aile ferdi oluşturma niyetiyle Peygamberimiz uğraş veriyor. İşte Hazreti Fatıma radıyallahu anh Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya bu nasihatte bulunuyor. Ne diyor? İttakillah, Allah'tan sakın ey Fatıma. Yani Allahu Teala'ya kulluk görevini en güzel bir şekilde yerine getir ve etti faridata rabbik. Rabbinin sana farz kılmış olduğu ibadetleri en güzel bir şekilde yerine getir, eda et. Ve ameli amele ehlik. Ailenin, çoluk çocuğunun, eşinin işleriyle de ilgilen, onların işini de yerine getir ve yatağa girdiğin zaman da 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber de. Bu sana bir hizmetçiden daha hayırlıdır. Ve onlar da ne yapıyor? Gücenmiyor. Niye böyle yaptın? Niye bize hizmetçi vermedin gibi herhangi bir tavır içerisine de girmiyor. Tamam diyor, kabul ediyorlar ve bu emri yerine getiriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu emrini yerine getiriyorlar. Ve hatta Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben hiçbir zaman için bunu terk ettiğimi hatırlamıyorum. Diyorlar ki ya Ali, Sıffin'den savaşında da mı sen, o savaş alanında da mı bunu terk etmedin? Hayır diyor. Orada dahi terk etmedim diye buyuruyor ki Peygamberimizin tavsiyelerini nasıl yerine getirmek için uğraştıklarını ve kendilerine bir görev addediklerini bu şekilde anlamış oluyoruz. Bu nedenle aynı şekilde biz de bu tesbihleri yatağımıza girdiğimizde yapmamızda fayda vardır. Peygamberimiz kızına tavsiye etmiş olmakla birlikte bütün ümmete de bir tavsiyedir. Yatağa girdiğimizde biz de yapalım. 33 kere Subhanallah diyelim, 33 kere Elhamdülillah diyelim, 34 kere Allahu Ekber diyelim. Bu inşallah bizim için hayır olur, güzellik olur, bereketin olmasına vesiledir. Bu fırsatı da kaçırmayalım ve değerlendirmiş olalım. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimmur ruku'a, rükuyu tamam yapın, tam yapın, yerli yerince yapın ve sucuda ve secdeleri de. Fevellezî nefsî biyedihî, nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki innî le'erâküm min verâi zahrî, ben sizi arkamdan da görebiliyorum. İzâ rakâtüm, siz rükûya gittiğiniz zaman ve izâ secedtüm, siz secdeye gittiğiniz zaman ben sizi görebiliyorum diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor. Demek ki bize bir emir var. Namaz kılma emri. Namazın şartlarından birisi de nedir? Rükû ve secdeyi tam yapma. Değil mi? Rükû namazın şartlarındandır, içindeki şartlarındandır. Secde yine namazın şartlarındandır. Peygamberimiz ne diyor? Rükû ve secdeyi tam yapın. Yerli yerince yapın. Tamama erdirin. Kıyamdasınız. Kıraatı yaptınız. Ondan sonra rükûya gittik. Rükûda ne yapacağız? Böyle ellerimiz dizde olacak. Dizlerimizi kavramış olacağız. Sırtımız düz olacak. Atalarımız ne der? Büyüklerimiz her zaman bize ne derler? Der böyle tepsiyi senin sırtına koydukları zaman düz duracak. Tepsi oynamayacak, tepsi yıkılmayacak. Bu şekilde rükuda duracaksın diye bize bir ölçü koymuşlar. Onun için böyle rükuda bizim sırtımız düz olacak. Sonra gözlerimiz ayaklarımızın ucunda olacak. Ayak parmaklarımıza bakar olacak. Bu nedir? Rükunun edebindendir, güzelliklerindendir. Dizlerimizde de ellerimiz olacak ve ellerimiz orayı kavramış olacak. Başımızı böyle sallamayacağız. Başımız da böyle düz duracak. Çünkü Peygamberimiz böyle başını ayaklara doğru sallamayı veya dize doğru sallamayı da yasaklamıştır. Ve başımızı da sallamayacağız. Bu rükunun özelliği. Sonra rükudan kalktık. Akabinde secdeye gidiyoruz. Secdede de ne yapacağız? Ayak parmaklarımız böyle yere değmiş olacak. İki dizimiz yere değmiş olacak. Ondan sonra burnumuz ve alnımız aynı şekilde yere değmiş olacak. Ve iki ellerimiz de yerde olmuş olacak. İşte bu rükunun akabinde yaptığımız secdenin olması gereken özelliği. Çünkü Peygamberimiz diyor, bunlar üzerine secde edilir. Burun, alın ne olacak? Yere değecek. Eller yerde ve erkekler ellerini böyle yere dizlerini yapıştırmayacaklar. Eller yerde, diğer taraf bilek ve kol tarafı ne olacak? Kalkık olacak. Karın bölgesi yukarı doğru çekik olacak. Ve hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimizin eşlerinden biri öyle buyuruyor. Resulullah secdeye gittiği zaman böyle bir koyunun kuzusu onun altından geçebilirdi. Bu şekilde olacak. Erkekler için bu şekil. Kadınlar için nedir? Daha kapalı olmaları, karınlarını dizlerine doğru çekmeleri, onların tesettürüne daha uygun bir vaziyet onlar da o şekilde alacaklardır. İşte secdeyi de bu şekilde yapacağız. Güzel secde, yerinde secde budur. Ve bir de secdeyi böyle gagalar gibi, başını koyduğu gibi kaldırmayacak. Ne yapacak? Güzel bir şekilde orada kalacak. Tesbihatını güzel yapacak. Rükudaki tesbihini de güzel yapacak. Secdedeki tesbihini de güzel yapacak. Yerli yerince yapacak. İşte Peygamberimiz diyor, bunu güzel yapın. Ha, benim arkama durduğunuz zaman ben diyor sizin ne yaptığınızı görürüm. Bu nasıl görme? Burada ne var? Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir özellik vermiş, hususiyet vermiş. Bu hasaisun nebi derler. Peygamberimize ait özellikler vardır ki onun manevi bir gözle Allahu Teala onları görmeyi nasip ediyor. Bunun nasıl olduğu, ne şekil olduğunu biz bilemiyoruz. Ama bazı alimlerimiz diyor, nasıl önde iki gözleri varsa manevi olarak da Allahu Teala omuzların üzerine de ona bir göz vermiştir. O da o anda onları görebiliyor diye açıklamalar getirmiştir. Neticede Allahu Teala o kuluna birçok mucizeler vermiştir. Mucize nedir? Böyle harikulade şey, yani aklın almayacağı şeye mucize denir. Bu da nedir? Peygamberimizin mucizelerinden birisidir. Allah-u Teala ona bu güzelliği, bu özelliği vermiştir. O ne diyor? Namaz esnasında ben diyor sizi secde ettiğiniz zaman da, rükuya vardığınız zaman da ben sizi görebiliyorum diyor. Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu bu mucizeyi beyan ediyor. Ona göre diyor secdenizi de rükunuzu da güzel yapın, tam yapın, yerli yerince yapın diyor. Çünkü bu namazın şartlarındandır, namazın güzelliklerindendir ve Rabbinin huzurundasın. Ve en önemli anda secde anıdır. Çünkü diyor kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Ve kul da bu anda ne yapacak? Rabbisine duasını etsin diye buyuruyor. O anı kaçırmamak lazım. Güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimu saffel mukaddem. Ön safı tamamlayın. Sümmellezi yelihi. Sonra gelen onu takip eder. فَمَا كَانَ مِنْ نَقْسٍ فَلْيَكُمْ مِنَ الصَّفِّ الْمَاخِرِ Yani bir boşluk olduğu zaman da diğeri ne yapar? O boşluğu tamamlar diye bize namazda nasıl saf duracağımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu çok önemli. Hele günümüzde çok ihmal ediliyor. Camilerde, namaz kılanlarda bunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, namazda saf çok önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor ki ihtilaf etmeyin, yoksa kalpleriniz de ihtilaf eder. Ve safları sık ve düzgün tutun. Sık ve düzgün tutacak. Ne olacak? Omuzlar birbirine değecek. Aynı hizada olacak. İp çekmiş gibi olacak. Biri önde, biri arkada. Arada boşluk var, olmayacak. Ha, önde bir boşluk var, hemen o doldurulacak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öne geçene ne yapıyor? Melekler salat eder diyor. Derecesi yükselir diyor. Ve Allah ve melekleri ilk safa salat ederler, dua ederler. Onlar için mağfirette bulunurlar diye buyuruyor. Ne yapacak? Hemen önde yer varsa öne geçecek. Ondan sonra boşaldığı zaman arkadaki o yeri boşalan yere geçecek. Bu şekilde arada boşluk bırakılmayacak ki şeytanlar arada gezinmesin. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Arada boşluk olduğu zaman şeytanların gezindiğini görüyorum diyor. Bu nedenle bizler namaza durduğumuz zaman ilk safa gelmeye çok dikkat edeceğiz. Önce namaza gelmeye çalışacağız. Boş saf olduğu zaman saftaki boşluğu hemen dolduracağız. Ondan boşalan yeri de hemen arkadaki boşalacak. Bu şekilde saflar tamam olmadan namaza geçmeyeceğiz ki Peygamberimiz ne yapmış? Böyle sahabeyi namazda düzeltmiş. Hatta Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında insanlar çoğaldığından dolayı arka saflardaki insanları düzeltmeleri için özel görevli tayin etmişler. Onlar arkalarda insanları böyle düz durmalarını sağlamışlar. Bu kadar safları düzeltme önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor, düzgün durun, kalpleriniz de düzgün olsun ve birbirinize karşı da merhametli olun. Demek ki böyle bir şey olmadığı zaman, saflar düz olmadığı zaman, aralarda boşluk olduğu zaman ne yapar? Birbirine karşı kişilerde de merhamet duygusu ortadan kalkar. Ve hatta bir hadis-i şerifte bu çok önemli, Peygamberimiz buyuruyor. Meleklerin Rableri yanında saf tuttukları gibi siz de saf durun. Ashab soruyor, melekler Rablerinin yanında nasıl saf dururlar ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz diyor, ilk safı tamamlarlar, safta birbirlerine kenetlenirler diye buyuruyor ki kim saftaki bir boşluğu doldurursa Allah onu mağfiret etsin diye de duada bulunuyor. İşte bu şekilde namazımızı en güzel bir şekilde kılalım ve iyi hale getirmiş olalım. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 2. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل

قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada, kat'i bir yakin ile anladım ki, heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede, içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Her bahar kurumuş kemikler gibi nice ağaçları yapraklarla giydirirsin. Çiçeklerle süslersin. Ellerine meyveler verip sevindirirsin. Sen rahimlerin karanlığında saklı biçimsiz ve şekilsiz ceninleri ete ve kemiğe bürürsün. Gül yüzlerle süslersin. Gözlerin ve dudakların tebessümünü hediye edip sevindirirsin. Güllerin çehresindeki tebessüm ve tazelik senin hediyendir. Bülbüllerin sesindeki neşe ve sürur senin hediyendir. Sümbülün saçını örüp bağlayan zarafet ve incelik senin atıfetindir. Güzellerin gül yüzlerindeki tazelik ve güzellik senin atıfetindir. Sensin bana her an sonsuz hediyeler getiren. Lütfunla sevinenlerden eyle beni. Anaların şefkati senin şefkatinin bin bir perdeden geçmiş gölgesidir. Keremini annemin sinesi gibi tatlı eyle bana. Babaların lütuf ve keremi senin lütfunun gölgesinin gölgesidir. İhsanını babamın şefkati gibi yakın eyle bana. Sen ki herkese hiç ummadığı yerden, hiç ummadığı bollukta hediyeler gönderirsin. Ebedi ihya ederek sevindir beni. Lütfunla bağışla, ihsanınla hediyelere bol beni. Ruhumu sana muhatap olmakla yalnızlıktan kurtar. Kalbimi sana aşina olmakla kederden kurtar.
1: Ya Beşir,
2: ya Beşir, ya Beşir.
0: Sen kereminle her derdi ve ıstıraba devalar gönderirsin. Sen rahmetinle her hüzne ve eleme müjdeler gönderirsin. Senin müjdenle silinir bütün endişe ve kaygılar. Senin müjdenle yok olur cümle korku ve umutsuzluklar. Kalbim kırıktır. Teselli ver bana. Boynum büküktür. Müjdeni gönder bana. Hüznüm büyüktür. Gönlümü al. Korkum çoktur. Tut ellerimi.
1: Ya Cemil,
2: ya Cemil, ya Cemil.
0: Güzellerin güzel yüzlerindeki güzelliği sensin takdir eyleyen. Güzelliği taçlandıran tebessümleri sensin tasvir eyleyen. Sensin güzel bakışlıların gözlerine güzellikleri dokunduran. Sensin gülün yaprağına şebnemler indirip gözlere süs eyleyen. Güzellerin hepsi senin güzelliğine ayinedir. Cemalini göster bana. Aşıkların hepsi aslında sana rağbet etmektedir. Vecihini göster bana. Güzelliklerin hepsinde senin tecellilerin okunur. Yakınlığını ver bana. Kusursuz ve paktır. Cemil ve güzeldir senin isimlerin. Esmanı sevdir bana. Güzelliklerin hepsinin aslı senin cemalinin gölgesidir. Gölgelerden geçir beni. Tebessümlerin hepsinin sebebi

Sevdim yürekten. Uyumadım günlerce. Sensiz gecelerde. Sessiz gecelerde. Sevgin yaktı. Özlemin yaş oldu. Taştı gözümde. Aktı dinmeden. Kimse bilmeden. Kimse silmeden. Umudumu kesmedim. Kanadı yaram. Dağladım. Ben ağladım. Bel bağladım. Acıdıkça canım. Seni aradım. Uçkırdı gönlüm. Kederinden. Derinden. Yalnız ben dinledim. Yalnız ben inledim. Kök gibi söküldü, dallar büküldü, ezildi, büzüldü, kopmadı, direndi. Yaprakları döküldü, bir kök kaldı derinde, yaralı, ezik, bıkmadı, dönmedi gönül sevdandan. Bilendi.

Söyle, alabildiğince ezanlardan söyle. Öyle yükselt minareleri, kubbeleri, bulutlara yükselt de bülbülleri müezzin tut, Miraç'tan söyle.

fırtınalar itse beni aşkın dağına, sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına, sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin. Ayrılık atına eğer vurdun inadına, ama bizi unutma, hatırla ama.

0: Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar, yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizimde yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama. Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovası görmüştün hani. Safran dallarıyla, Ağustos gülleriyle, canım nergislerle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli, benim dinim senin yüzünle övünür. Ey sevgili, bunu unutma, hatırla ama.
1: Hoş sadamız kalsa bari, ömrümüz sonsuz değildir, zikrederken dolsa bari. Kurtuluş yoktur ecelden, secdedeyken gelse bari. Ses biter, seyran biter, devran biter telkin verirler.